0: sıradaki şarkı seni dört gözle bekleyenlere gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Dileklerimle Nisan yağmuru düşüyor yere. Tutma, tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluna. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Sıradaki şarkı bulunduğu yerden başka yerde olmak isteyenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

0: Merhabalar, ben Işın Karaca. Radyo D'desiniz, burada kalın.
1: Sevgilim canım yandı çok, hayat yüzünden senin suçun üstünden.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 17 derece. Ankara çok bulutlu 13, İzmir parçalı bulutlu 21, Adana sağanak yağışlı 17, Samsun parçalı ve çok bulutlu 15, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 20 ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülüyor.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
3: there. Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
5: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
4: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana
6: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus eczanelerde.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Reklam.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yavru kurtlarım günaydın, günaydın. Güzel bir gün olsun inşallah. Her şey yolunda olsun. Hıdır Ellezimiz devam ediyor. Dün akşam hala dileklerini, dualarını yazmamış olanlar varsa bu akşam da süreç devam ediyor. Bakalım neler yapacağız, neler yazacağız. Herkes ne durumda? Aygül günaydın, güneş doğdu işte. Seninle demiş günaydın Aygül. Teşekkürler Aygül Aydın demiş. Teşekkürler benden efendim. Bu günaydın, bugün Hıdır Ellez ve benim doğum günüm. Güneş boğa, yükselen boğa olan birisi olarak bugün bir boşanma duruşmam var. Her şeyin hayırlısı olur umarım diyor. Harika, güzel olsun. İnşallah, umut ediyorum. Her iki taraf için de sorunsuz, problemsiz, dostlukla geçebilecek bir gün olmasını dilerim. Aygül Hanım, dünün aksine harika bir havayla uyandık diyor Orhan. Ay, aynı şeyle kalktım ama soğuk ha. Ben de bir havalara girdim böyle ama bir soğuk yani.

0: Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. An itibariyle başlamıştır. 4 gündür eşime kırgınım diyor. O da bana kırgın. Aramızda aşırı limoni. Bugün de doğum günü. Yine ben hadi alttan alayım dedim. Doğum gününü kutladım. Bir not yazdım. Çıktım evden. Terazi kadını yine kendine yakışanı yaptı ve Aygül diyor. Ya. Canım sen en iyisini yapmışsın. Önemli olan mesele hani böyle gerçekten birbirimize anlayış gösteriyor olmamız, nezaketimiz. Herkes her şeyi yapıyor ya. Yani öfkelenmek de karşı tarafı çok ciddiye almak oluyor bir müddet sonra. Ya o kadar da ciddiye alınacak bir şey yok. Çok güzel yapmışsın ya. Ben seninle gurur duydum mesela. Yani mükemmel bir şey yapmışsın. Seni tebrik ediyorum. Mesela bunun huzurunu yaşa. 3 günlük dünya. Bakın anlattım size evlilik yıl dönümleriydi arkadaşımın ve o gün eşi Perpa taraflarında bir motor kazası yaşıyor ve kurye araç adam karşıdan karşıya geçerken yaya geçidinde vuruyor, takla atıyor, beyin kanaması geçiriyor. Ve o gün çocuğunun hem doğum günü hem evlilik yıl dönümü için bir şeyler yaptırmak için mi ne o tarafa geçiyormuş, düşünün. Yani hayat bir anlık, bakın bu bir ders olması neticesinde anlatıyorum. Sonradan vicdan azabı çekeceğiniz, üzüleceğiniz, ah tüh geçti diyeceğiniz şeyler içerisinde olmayın. Hayat kısa, sen en güzelini yapmışsın. Tebrikler.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Radyo Tek. Reklam.
5: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
6: there. Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
7: Bu?
8: Bu?
7: Bunu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
12: Sütaş ayran. Yemek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
13: İçtikçe iyiyiz, seveceksin.
14: Reklam.
15: Radyo D.
16: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
17: Sıradaki şarkı Ufuz'un mesaja ok diye cevap verenlere gelsin.
16: Radyo D. Hayatın içinde

0: Kişinin aynısı iş. Öyleyse çalış.
1: Yani bir şey söylediğin zaman şey oluyorsun. Muhalefet gibi geliyor insanlara. Ya da diğer arkadaşları sanki kötülüyormuşuz gibi geliyor. Yani hayır, öyle değil. Herkes işini yapıyor okey ama bugünlerde şimdi bana da yazıyorlar. Ya her şeyi tamam arkadaşlar, siz çok iyi biliyorsunuz. Mesela yazmış Aygül, ama dilekler 15 Mayıs'ta devam edecek. Hani bilgin olsun, sen de öyle yaparsın falan. Bir astrolog öyle dedi. Hadi ya. Yani... şunu anlamıyorum, sorgulama mekanizmanız neden çalışmıyor mesela? Yani bir sorgu neden yok? Mesela ben olsam, bir astrolog çıktı dedi ki ayın fazı küçülüyor, Hıdır Ellez 15 Mayıs'ta arkadaşlar, 6 Mayıs'ta 5 Mayıs'ta ne dilerseniz olmuyor deyip popüler bir başlık atıp takipçisini yükseltmek için sizi harcadı. Yapıyorlar bunu, yani bunu bizzat yapıyorlar, ben bizzat biliyorum bunu. Tamam diyorsunuz, gidiyorsunuz peşinden ya. Ya niye bir sorgulamanız yok? Mesela neden şunu sormuyorsunuz? Hıdır Ellez bir gezegen hareketi değil. Bu bir kültür. 6 Mayıs'ı binlerce yıl kutlamışlar. Bugüne mi bir şey oldu? Mesela bu soru niye yok sizde? Ben merak ediyorum yani. Hani geçtim bir bilir kişiye, bir uzmana sormayı. Yani dümdüz bir insan olayım. Şu soruyu sorarım. 1000 yıllık, 4000 yıllık kadim bir kültürün... Ne oluyor, ayın fazının küçülmesiyle mi 6 Mayıs olacak 16 Mayıs? O mu karar veriyor buna? Böyle bir açıklama mı var vesaire vesaire? Bakarım ya, biraz ne olur yapmayın, bu seviyede olmayın ya. Yani sonra da niye sinirlisin Ayın? Niye kızıyorsun? Ya Hıdır Ellez binlerce yıllık bir gelenek. Doğanın uyandığı, Hızır ve İlyas'ın buluştuğuna inanılan, zamanın kapılarının aralandığı çok özel bir andır. Bu her yıl... o gün ay hangi fazla olursa olsun kendi başına çalışan devasa bir kolektif enerjidir yani. Milyonlarca insanın aynı anda umutla, niyetle yaptığı bir ritüelin gücünü sadece o ayın fazı baskılayamaz. Böyle bir şey de yok astrolojide. Bu okyanusta bir bardak, bir bardağın ısısını ölçmeye çalışmak gibi bir şey. Böyle bir su alıyorsun. Aa, bakayım ısısı bu okyanusun diyorum mesela. Bunun gibi bir şey yani. Komik duruma düşüyorlar ya. Cehalet çok başka bir seviye ya. Okumamak çok başka bir seviye. Yani Yüce Rabbimin Müslümana dediği ilk emir ikra lütfen diyor ya, ikra yani ya oku diyor, ilk emrim o diyor Müslüman. O kadar duhaklı ki kurban olduğum, yani hiçbir şey boşuna söylenmiyor. O yüzden 5 ve 6 Mayıs Hıdır Ellez. Ama 15-16'da da Boğa Burcu'nda yeni ay var. Hep yeni ay ve dolunaylarda zaten söylüyoruz. Dualarınızı edin, namazınızı kılın. O günleri de değerlendirin.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.88'lik yükselişle 14.496 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 52.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.657, çeyrek altın 11.288 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Her şeyim var annem.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım. Çay başka, çay kurban başka.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
7: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
9: Doğanın tüm bereketi sevgiyle hasat edildi. Tabiatın kalbinden gelen Reis Royal lezzetleri.
10: Reis Royal lezzetlerle doğru beslen, mutlu yaşa.
9: Reis Royal lezzetleri.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Yapı Kredi, bir adım önde.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Reklam.
15: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Ya hayat çok tuhaf. Ortaokul arkadaşımı buldum Instagram'da. Tesadüf de değil aslında. Ya ben bu ismi hatırlıyorum. Aa, kimdi bu ya falan derken. Dedim ki bakayım kimler takip ediyor. Ortak arkadaşlarım var mı deyince bir baktım. Ortaokuldaki tüm arkadaşlarım takip ediyormuş. Ondan sonra kızlardan bir tanesine dedim ya bizim ortaokuldan mı? Dediler ki Aygül evet ortaokul arkadaşımız. Ya sonra şunu düşündüm ne kadar güzel aslında insanın yaşı kaç olursa olsun bakın. Ortaokul, lise eski bir arkadaşına, dostuna denk geliyor olması muazzam bir şey bence. Acayip hissettirmiyor mu? Hücrelerinizde bile bunu hissediyorsunuz ya. Çok enteresan bir şey. Yani geçmişle ilgili bir şey mi hissediyorsun? Onun tanımı da yok. Yani anlatılabilecek bir şey yok. Bunu sadece gerçekten o geçmişteki arkadaşlıklarını görenler vesaire yakalayanlar bulabilir. Çok hoşuma gitti. Yemek yapıyor. Bir Ferhat Bora diye bir hesabı var. Yemek yapıyor. Benden bu arada haberi yok muhtemelen. Yani belki beni unutmuş olabilir. Ortaokulda nasıl biriydim acaba ya? Yani ortaokulda hatırlıyorum. Mesela matematik dersinde bizim hocamız vardı. Ben Oruç Gazi İlköğretim Okulu'nda okudum. Matematikte bir orta ikinci sınıfta eksilere geçiyorsunuz. Negatif sayılarla pozitif sayıları toplamaya geçiyorsunuz. Arkadaşlar ben sınıfta kalacağım. Matematik dehası olarak matematik hocasının gözünde bir numara olan ben orta ikinci sınıfta negatif sayılara geçtik. Ben sınıfta kalacağım, boş kağıt veriyorum. Ben negatif sayıyla pozitif sayıyı toplayamıyorum. Yani asla bana anlatamıyorlar bunu. Neyse babam özel hoca falan tuttu. Dedi ki yani bu nasıl anlamaz bunu. En son babam böyle kalemleri falan fırlatıyordu. En son bana şey dediğini hatırlıyorum ya. Bunu doktora götürelim. Bunun beyninde problem var. Ay korkunçtu mesela. Ve ben ya inanın hayatımda size hani anlatabileceğim en komik olaylardan biri ne olabilir Aygül deseniz. Ya 7. sınıfta negatif sayıyla pozitifi toplayamıyorum ve problemlerini çözemiyordum. Ve bunun için de bütün okul seferberdi. Yani nasıl anlayamaz falan. 6'ya kadar 90'larla 100'lerle falan gidiyorum. Sonra ya kulakları çınlasın. Okul müdürümüz dedi ki ya Mustafa Bey kıza kızmayın. Ya bu çocuğun kafası negatife çalışmıyor. Yani negatif bir şeyi toplayabileceğini düşünmüyor bu çocuk. Negatif değil dedi yani. Bu arada ben ağlıyorum böyle hüngür hüngür. Yakalı, ütülü şeyimle. Dantelli giyerdim kesinlikle. Yakam dantelliydi bu arada. Asla dantelsiz düz bir şeyle çıkamazdım. Yani orada da süslüydüm. O dantelli yakamla hüngür hüngür ağladığımı biliyorum. Sonra ne oldu, ne etti? Artık kalıyorum sınıfta yani net kalıyorum. Matematikten kalıyorum. Sonra Türkçe öğretmenim ya. Vallahi vefat da etti. Nur içinde yatsın. Türkçe öğretmenim bana öğretti biliyor musunuz? Negatif sayıdan pozitif sayıyı toplayabilmeyi. Hakikaten inanılmaz bir olay. Bakalım benim oğlan bana mı çekti acaba ne olacak? O zamandan belliydi ya. İşte bak çocuk küçüklüğünden belli. Aslında orada verdiğim mesaj ben negatif değilim ya. Ben negatif sayılarla da işim yok benim. Ya ben eksi nedir bilmiyorum yani. Yok kültürümde yok yani. Ben olsam çocuğum adına sevinirim böyle bir şeyi. Biz dayak yedik ya. Bir sonu çalamadım.

Şimdi biri yazmış diyor ki Aygül hesapla bakayım eksi 20 artı 2 diyor. Eksi 18 oğlum biliyoruz o kadar. Öğrendik artık. Efendim şşt, işitmedim. Takır tukur yaparız evvelallah mantığı anladık.

0: Bir tane daha arkadaşım vardı mesela, Seray Şahiner, kendisi yazar olmuş, ben bilmiyordum. Seray Şahiner, aynı sınıftaydık Ferhat Bora, o, ben, Seray, bir baktım çok ünlü bir yazar olmuş yani, ünlü bir yazarmış, hani ben de bilmiyordum bu arada. Sonra hemen takip ettim falan, ama nasıl seviniyorum, nasıl mutluyum. Bu arada herkes gitmiş Ferhat'ın şeye bakıyor, Insta'ya bakıyor. Ferhat'ın haberi yok. Bakın bakın benim ünlü arkadaşlarıma bakın. Ya yani biz de bir zamanlar ünlülerle okumuşuz. Ay çok komik. Beni arayabilir misin ablam? Ben Mustafa Adana'dan diyor. Ararım hayatım, niye aramayayım? Bakayım bu
1: bakışlarımda meğerse onca zaman yüreğimi saran duman, sen hasret aleviydin, yandım anlamadım. Ey benim
0: benim Diyarbakırlı çocuklar, neredesiniz? Servis nerede? Uyandı mı güne?
1: Gözleri sürmelim. Sensiz ben huzursuzum, yanında geçti sızım. Bırakma ellerimi, bir tek sana arsızım.

0: Benimkiler arıyor bak. Bak bak hemen sese bakın bak. Arıyor benimki bak. Diyarbakır'da servis arıyordur. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.

0: Bilmiyorum valla.
1: No.
0: Neyse verin gelin.
1: Ha? Geldi mi herkes?
0: Abla
1: Ekibi
0: ben
1: topla.
0: başkası konuşacak onları çağırıyorum.
1: Ekibi topla, kaç kişiyiz? İsimleri tek tek say. Sen sözcü değil
0: Abi,
1: misin?
0: Abla benim yanımda...
1: Say isimleri
0: abla,
1: serviste.
0: Abla benim yanımda polis var. Onun yanında Hasan var.
1: Hasan. Ha.
0: Arkada Zaniyer, Aşil, Mirali, Asaf,
1: ha.
0: Aram,
1: ha.
0: Emir, Miran.
1: Ha.
0: Arkada da kızlar var.
1: Kızlar! Kızlar neredesiniz? Bir günde kızlar konuşsun ya.
0: Aygül abla merhaba.
1: Ay merhaba, ne haber?
0: İyiyim. İyi Aygül abla, sen nasılsın?
1: Ver kıza ver. Lan ver telefonu kıza.
0: Aygül abla heyecandan konuşamıyorum.
1: İsmi ne? İsmi ne?
0: Nisa.
1: Nisa, sende kalsın telefon. Al şu adamlardan.
0: Aldım Aygül abla.
1: Nisa. Ne yapıyorsun? Kaçıncı sınıfsın?
0: 6. sınıftım.
1: Ay ne güzel. Ne olacaksın büyüyünce Nisa?
0: Onu bilmiyorum.
1: Evet, ben şu an o ortamda ben de olsam unuturdum. O zaman öpüyorum. Çocukları da öpüyorum. Herkese selam söyle. Bir günaydın. Bir kocaman. Bir günaydın gelsin. Bir günaydın. 1, 2, 3.
0: Hadi. Aygül abla yanımda en iyi arkadaşım Derin var.
1: Ay Derin. Merhaba Derin.
2: Merhaba Aygül abla, nasılsın?
1: İyiyim Derin. Çok kaos var gibi orada Derin.
2: Evet.
1: Derin, hadi hep birlikte bir günaydın diye bağırın bakayım. Aygül aydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular devam ediyor. Yapılan açıklamada tek başvuru şartının 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm annelerin herhangi bir rapora gerek olmaksızın bu kanuni haktan yararlanabildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından dolandırıcılıkla mücadele merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştüklerini açıkladı. İran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi bildirerek bu adres üzerinden geçiş işlemlerini yapmalarını istedi. Filistin hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni yol projelerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek uluslararası topluma daha ciddi adımlar atma çağrısında bulundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, İncirli Merteş, Haliç Ok Meydanı, Edirne Kapı Cevizli Bağ, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Temde Sancaktepe Ümraniye Kavacık hattı aralıklarla yoğun seyretmekte. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 17 derece. Ankara çok bulutlu 13, İzmir parçalı bulutlu 21, Adana sağanak yağışlı 17, Samsun parçalı ve çok bulutlu 15, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 20 ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülüyor.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Reis Royal lezzetlerle doğru beslen, mutlu yaşa. Reis Royal lezzetleri.
1: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
5: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
6: New Life B12 Plus eczanelerde.
7: Anne!
8: Anne!
9: Anne!
10: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fakir Hausgeräte.
12: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
13: Atason gözünde, gözler üstünde.
14: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
13: Ödemek EasyCo demek. Reklam.
15: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Efendim Radyo D, Aygül Aydın'a günaydın. Sesli mesajlarınız geliyor. Aygül dinlemiyorsun diyorlar. Aşk olsun. Tabii ki dinliyorum. Hemen açalım.
1: Günaydın. Yayınlar diliyorum Aygül Hanım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben Antalya'dan Mustafa Kemal Düzerlik. Bazı şeyler söylemek için de sesli mesaj bırakıyorum. Güneş doğunca seninle beraber doğuyoruz. İnsan çabalayarak bir yerlere geliyor. Ama senin en mükemmel yerlerde olman senin kaderinde var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Herkes dinlesin seni.
0: Güne
1: neşeli başlayıp güne neşeli devam etmek istiyorlarsa Radyo D'de sabahleyin Aygül Aydın dinlenmeli bence.
0: Ay çok teşekkürler. Ay ne zarifsiniz efendim. Var olun inşallah. Hep birlikte sizlerle güzel. Aygül abla biz Vedat ve İsmet Kerem. En son senin burcunu sormuştuk hatırlarsınız diyor. Yakışıklı resimlerinizi atınca hatırlamaz mıyım hayatım? Az önce bir beyin cerrahını dinledim. Diyor ki yıllarca insanların beynini açtım. Sinirleri gördüm, damarları gördüm, hücreleri gördüm. Hep beyinle ilgili ameliyat ve operasyonları yaparken hep de düşünürüm. Bu insanın düşüncesi nedir acaba? Yani şu an beynini açıyorum ben bu insanın. İnanılmaz bir iş yapıyorum. Bu düşüncenin kendisini hiç göremedim. Yani orada düşünceye dair hiçbir şey göremiyorum. Belki de bu yüzden hayat sadece maddeden ibaret değildir karar veriyorum yaptığım meslekten ötürü. Çünkü insan diyor etten, kemikten ve organdan oluşsa da içinde ölçemediğimiz başka bir şey taşıyor. Bir özlem mesela taşıyor. Mikroskopta görünmüyor. Bir kırgınlık taşıyor. Tomografide çıkmıyor diyor. Bir insanın gece kimseye anlatamadığı acı ameliyatla bulunamıyor. Bilim bize nasıl anlatıyor, nasıl anlatıyor ama bazı şeylerin nedenini hala ruh biliyor. Sevgi görünmüyor ama hayat değiştiriyor. Dua görünmüyor ama insanı ayakta tutuyor. Düşünce görünmüyor ama bir ömrün yönünü değiştirebiliyor. Demek ki insan sadece görünen bir varlık değil. Ve belki de hayatın en gerçek tarafı gözle görülmeyen kısmıdır. Ne dersiniz?

0: Efendim bir ses kaydı daha geldi. Onu da bir dinleyelim bakalım neymiş. Abla fan, fan senin en çok dinleyicinin, en çok seni seven anlamına geliyor diyor. Tamam bir tanem öyle gelsin, dur bakayım.
1: Seni çok seviyorum. Ben seni aradığımda sen beni yanlış anlamışsın. O yüzden ben sana fanım dedim. Ama sen fanım. Yine de yanlış anla diye demedim. Ben seni çok sevdiğimden dolayı dedim.
0: Aşkım.
1: Sen, ay ben seni çok seviyorum. Yani çok, o kadar seviyorum ki. Canım. Sen bana yardımcı bile oluyorsun. Senin sesini duyduğumda aydınlanıyorum abla.
0: Canım benim. Bir tanem ben niye yanlış anladım acaba ya? Ben gerçi çok bir şey yanlış anlamam. Sevdiğim de çok öyle bir şey kabiliyetim yok. Vallahi şu an şeyi neyi anladığımı da anlamadım. Düşünüyorum. Ama hemen destek kuvvet yapıp seni bir arıyorum. Biz yanlış anlaşılmayalım. Sen de Koç burcusun. Ben de Koç burcuyum Sare. Prenses.
2: Günaydınız Yeren.
0: Günaydın prenses. Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Ya ben seni hiç yanlış anlar mıyım? Ben fan mı dedin sen bana? Ben mi dedim sana? Ne dedim biz? Biz ne oldu bize?
2: Yok ben dedim size şey.
0: Fan mıyım dedin?
2: Ben sizi çok sevdiğimden
0: dolayı. Tamam. Ben de çok hoşuma gitti. Ne güzel dedim ya. Bir insanın fanı var. Fan rüzgar demek anlamında kullandım ben. Yani senin gibi.
2: Yok.
0: Ha ben espri olarak kullandım. Bir tanem şimdi hatırladım ben. Ay sen onu yanlış anladın. Siz bana rüzgar mı veriyorsunuz diye ben şaka yaptım. Oy canı yerim.
2: Yok.
0: Ay şaka yaptım. Evet şaka. Aşkım şaka. Ay. Espri. Ben asıl senin fanınım. Sare, iyi ki varsın. Ara böyle her sabah tamam mı? Hadi kendine
2: tamam,
0: iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay. Ay siz bana rüzgar mı veriyorsunuz? Ben fanım deyince yavrum bunu dert edinmiş.

Efendim bugün 10.000 TL Anneler Günü hediye çeki veriyorum. Büyük gün. Radyo D'den ayrılmıyorsunuz. Zaten ayrılmıyorsunuz da işte şu an bir başka durum. Nasıl?

0: Evet, mesajlarınızı dinliyorum, geliyor.
1: Abla günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: Deniz Meydan. Ya ben ne diyeceğim?
0: Günaydın.
1: Ben uyuyakalmışım. Gece kalktığımda saat 1.30'du.
0: Allah seni kahretsin.
1: O saatten sonra da kalkıp dilek yazıp gülün altına gömemedim. İlk defa bu sene bir dilek yazamadım. Bir sıkıntı olur mu abla?
0: Yok ablam, olmaz. Bu gece yaz bari. Bu geceyi de kapsıyor Ali. Git bu gece yaz. Yarın sabah da at. Bugün zaten Hıdır Ellez. Ben görüşmeleri yaparım Ali.

0: sansam başkasını sevdiğini, beni bana yekten kırdıran hayatım. Nedenini bilsen ne fark eder ki? Bade Derinöz nasıl yazdı?
1: Sen dinliyoruz.
0: Ha, dinle bir tane.
1: Ama ben her gün atıyorum hemen hemen. Tamam. Ama hiç görmüyorsun.
0: Ay ne ayıp ben. Ah. Görüyorum bir tane. Bakalım burada da var bir tane.
2: Günaydın Aygül abla. Biz Vedat ve İsmet Kerem. En son senin burcunu sormuştuk. Vedat Han yine okula gelmedi. Seni dinliyoruz. Sen bize cevap vermiyorsun. Biraz moralimiz bozuk. Fenerler olarak ligi kazanamadık. Bir moral şarkısı olarak bize bir şarkı gönder.
0: Beni bana kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki?

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Reklam. Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

0: Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontele, pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
3: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı 5 dakikaya oradayım deyip yeni çıkanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Ay Gül ya diyor. Çocuklardan bile trip yiyorsun. Aman olsun ki. Ne olacak? Boş ver. Çocuklar benim çocuklarım. Bana atmayacaklar tripleri, kime atacaklar? Vallahi.

diyor, seni dinledikten sonra dün gittim yapay zekaya, dedim ki bir tane A4 kağıda sığacak şekilde görselleştir dileklerimi. Çok güzel yaptı, inanamazsın. Altına da dua yazmış. Gece gittim gül ağacı dalına astım. Umarım Hızır kabul eder. Yapay zekaya bastırılmış diye kabul etmemezlik yapmaz diyor. Hayatım, teknoloji değiştiği için muhtemelen haberleri var diye düşünüyorum. Allah'ım sen bize hukuk fikir ver.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, İncirli Merter, Haliç Ok Meydanı, Edirne Kapı Cevizli Bağ, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Temde Sancaktepe Ümraniye Kavacık hattı aralıklarla yoğun seyretmekte. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 5 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.88'lik yükselişle 14.496 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 52.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.657, çeyrek altın 11.288 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Yetim Eşref geldi mi?
6: Geldi ağam.
5: Buranın sahibinin kim olduğunu anlamasını sağlayalım.
7: Eşref Tek! Burada kral biziz lan!
8: Cezaevinde güç savaşı.
9: Eğer bir hesabı olan varsa neyden vazgeçeceğini baştan hesaplasın.
10: Bizi ihtiyara götürecek adam bu hapishanede.
8: Eşref ihtiyara ulaşabilecek mi?
5: Almadan veren bir Allah'tır. Biz kuluz. Vereceksin ki alabilesin.
8: Eşref'ten balıkçının isteğine tepki.
9: İnsan onu veremez. Onu kullanamazsın.
10: Mecbur kalırsam yaparım.
8: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
11: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
12: Reklam. Garanti, BBVA, emeklilik.
13: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
14: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
15: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.

0: İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
7: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
6: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
8: Sana

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

dönemlerde Çelik'in yaptığı yardımları konuşuyoruz değil mi? Aslında Çelik hep böyle biriydi. Sadece sosyal medyaya bunu yansıtıyor olmak değerli gibi duruyor. Yani gösterebilirseniz arkadaşlar yaptıklarınızı, yani bazı şeylerin şovunu da yapmak gerekiyor gibi duruyor. Ama biz zaten 90'larda kimlerle büyüdük? Biz Çelik'le büyüdük zaten yani. Biz böyle iyi ruhlarla büyüdük. Bu şarkıları böyle söyleyen insanlarla büyüdük. Bir de bir şarkısı daha vardı. Hatırlar mısınız? Selam söyle. Bayılırdım. Bak şöyle. Şu. Bu şarkısı 90'larda kasıp kavururdu. Git ona git benden selam söyle. Tam böyle bir atar gider şarkısı. Vallahi ben en sevdiklerimdendi. Ay azıcık dinleyelim mi? Hadi üstüne bir kere daha. Bir tur daha dönelim. Sonuçta çelikçiyiz yani. İyi insanların işi gücü rast gitsin ya. Ya bir insanın hayatını bile değiştirmeye çalışıyorsa o insanın işi gücü rast gitsin ya.

Efendim bugün anneler günü hediyemiz var. 10.000 TL değerinde bir hediye çeki vereceğim bugün. Tetikte kalın, beklemede kalın. Yani her an her şey yaşanabilir.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Ya şimdi bunu tabii ki bu şarkı üstünde anlatmam lazım. Nerede trak, orada bırak. Hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarımızı tutamayanlar var.
2: Şarkımız da öyle söylüyor.
1: Nerede trak, orada bırak. Hiçbir şeyi stres olarak çok fazla üstlenmeyin arkadaşlar. Stres seviyenizi korumaya çalışın. Gerçekten normal insan yok. Sahtekar çok. Dolandırıcı çok.

Oo, Ahmet Beyler de gelmiş. Şeyda Hanım hoş geldiniz. Aslanım siz de hoş geldiniz. Nerede trak orada bırak. Bora Bey siz de buradasınız, hoş geldiniz.

0: şey varsa orada bırak.
1: Bildiğin bir şey varsa nerede bırak?
0: Orada bırak.
1: Nerede bırak yavrum, orada bırak.
0: Hadi yavrum hadi. Haydi sağdan.

Hayatım ne demek? İşimiz bu. Hıncınızı burada alın diye yapıyoruz programı. Nerede tırnak? Orada mı tırnak?

bir şey şunu anlamıyorum hala. Sadece gerçekten şunu yapmayın. Yıl 2026 olmuş. Yani evlilik evlenmek için evlenmeyin ya. Bunu kendinize yapmayın ya. Bu kadar mı kendinizden nefret ediyorsunuz ya? Sadece yaşınız geldiği için ve birini bulup evlenip yani adı evli olmak için böyle bir şey mi yapıyorsunuz? Bunu niye yapıyorsunuz? Yani bunu yapana kadar ne bileyim gidin doktora yapın, yüksek lisans yapın. Hani itibar statü yükseltecekseniz daha mantıklı şeyler var. Ne bileyim profesörlük sınavlarına girin. Hani milli takım seçmelerine girin. Hani gerçekten sevmiyorsanız ve gerçekten bir bağ kuramadığınız biriyle sadece evlenmek için niye evlenirsiniz? Ya bunu yapmayın. Artık yıl olmuş 2026. Bunu kendinize bu eziyeti yapmayın. Mutsuz bakın herkes çok mutsuz. Gerçekten dost olacağınız, arkadaş olacağınız, yol arkadaşlığı yapabileceğiniz insanlarla yolları yürüyün. Bunu kendinize bir şey şekline dönüştürmeyin. Şimdi böyle hanımefendim biri yazıyor. Diğer arkadaşlarım evlendi, yaşım geçiyor Aygül, kendimi çok mutsuz hissediyorum. Ya yaşın geçip geçmemesi ne alakası var? Belki diğer arkadaşlarından 1000 kat daha güzel bir evlilik yapacaksın bir sene sonra. Hepsini sollayacaksın. Ya bunu bilmiyorsun ya. Yani bunu yapmayın kendinize. Lütfen bu eziyettir. Bu sonra çocuklarınıza da yansıyor. Kurduğunuz ailelere de yansıyor. Sonra yüzyıllarca bununla uğraşıyorsunuz. O yüzden düzgün aileler kurun, güçlü bağlar kurun. Zamanında eskilerde, evet erken yaşlarda eski topraklar yapmışlar, evlenmişler. Evet okey ama o zamanki sabır, o zamanki anlayış, o zamanki tahammül, o zamanki ahlak şu an yok. İnsanlar çok ahlaksız. İnanılmaz bir ahlak erozyonu yaşıyoruz. Yani eskisi gibi evlilik dediğiniz şey inanın kolay bir şey değil. Bakın basit ya bir ortaklık yapıyorum. En basitinden benim yaşadığımı örnek alın ya. Geçen sene bir ortaklık yapıyorum. Türkiye'nin en çok en iyi indirilen ve kullanılan astroloji programının sahibi diye adama güveniyorum. Adam bana kodların bende, benim elimde, ya benimle görüşürsün, takılırsın ya da olmazsa vermem diye 5 milyon karşılığında bu işi bana geri iade edebilmek, benim işimi bana verebilmek için bana şeyde bulundu. Düşünün adam hala hayatını yaşıyor, bir de bana şey gönderiyor. Düşün yani adam takılıyor, bunu yaptı yanına kar. Ben mahkemelerde şu an kendi kendime debeleniyorum. Düşünün bugün de mahkemem var mesela. Hani buradan buyur yakın. Siz sürünürsünüz. Akıllı seçimler yapın. İnsanlarda ahlak yok. Yani ahlak almış başını gidiyor. Eski ahlaki şey yok demiyor mesela adam. Ya ben bu kadına hem huzursuz ettim bu kadını, hem taciz ettim, hem elindeki işi almayla tehdit ettim, hem de üzerine gittim 5 milyon para istedim, bir de haciz ettim, bir de onu demiyor. Adam diyor ki işi de çöp ettim, iş de çalışmıyor. Kadın gitti kendi programını yeniden yazdı. Yeniden çalıştırıyor da demiyor. Bakın nasıl bir ahlaksızlık. Şimdi bu dönemde nasıl kalkıp gidip birine güvenip evleneceksin? Nasıl gideceksin bu devirde biriyle ortak iş yapacaksın? Kime güveneceksin? Soruyorum size, en basit bir yıl önce yaşadığım olayın örüntüsünü anlatıyorum. Yaptığı işe güvendik. Dedik ki rezil edemez kendini. En kötü hani adamın uygulaması var, bir şirketi var. Toplumda dedim en kötü benimkilere söylerim. Yok hiçbir şey yok, adam devam ediyor yazdım. Hala parasını bekliyor mahkemede, şey gönderiyor, ihtarname falan gönderiyor. O kadar inanıyor ki o parayı alacağına. İş çalışmıyor, çöp, sokağa atmışız diyoruz. Yok diyor, ben diyor çok önemli bir iş yaptım, ben önemli biriyim diyor. Ben sen miyim diyor bana. Yani o yüzden böyle zihniyetlerin olduğu yer, kendinizi koruyun arkadaşlar. Kalitesiz de

Aygül, ahlaksız kocasıyla devam etmek için sadece statüsünü koruyan insanlar var. Bir de öyle kadınlar var ya. Adam kesinlikle istemiyor. Tamam mı? Bir de öyle erkekler de var bu arada. Adam da kadın da mesela istemiyor. Adam bunu görüyor. Adam yine orada kalıyor, statüsü için, imkanı, konforu için kalıyor. Ya da kadın mesela, kadınlar daha fazla, erkekler daha sayı olarak az. Erkek, kadınlar daha şey, bakıyor adam aldığı üzeri, kim yapmıyor ki? Hani herkes, şimdi başkasıyla olsam böyle mi olacak? Yok ya, o yapmaz.

0: Aygül Hanım merhabalar, Bora Bey yazıyor. Anlattıklarının altına imza atarım. Kadınlar çok dikkat etsin. Sizden bir erkek para istiyorsa oradan kaçın diyor.
1: Lion Skin Care.
0: Ben bunu bir erkek Aygül diyor.
1: Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular devam ediyor. Yapılan açıklamada tek başvuru şartının 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm annelerin herhangi bir rapora gerek olmaksızın bu kanuni haktan yararlanabildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından dolandırıcılıkla mücadele merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştüklerini açıkladı. İran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi bildirerek bu adres üzerinden geçiş işlemlerini yapmalarını istedi. Filistin hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni yol projelerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek uluslararası topluma daha ciddi adımlar atma çağrısında bulundu.
3: Radyo'da hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 17 derece. Ankara çok bulutlu 13, İzmir parçalı bulutlu 21, Adana sağanak yağışlı 17, Samsun parçalı ve çok bulutlu 15, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 20 ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülüyor.

0: çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de.
1: Otosan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Otosan gözünde, gözler üstünde.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Radyo de Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Abla hem unutun diyorsun hem de tan çalıyorsun. Ayarlarımızla mı oynuyorsun? Deniyorum yavrum, deniyorum. Unutabiliyor musunuz? Önce unutun diyorum. Arkadan veriyorum. Bakalım bağışıklık kazandınız mı? Aferin. Hiç kimseden mesaj gelmediğine göre muhtemelen hepsi bayıldı. Olsun. Alışacaksınız. Başka bir göreviniz yok, unutacaksınız. Bugün bir dinleyicimize 10.000 TL'lik değerinde hediye çeki veriyoruz. Anneler Günü hediyeleri efendim, bizler Radyo D olarak Analar Günü hediyemizi veriyoruz. Tam 10.000 TL değerinde hediye çeki. Bir soru soracağım. WhatsApp'tan ilk yazan arkadaşımıza vereceğiz inşallah birazdan. Heyecan Doruk'ta. 0549-204-0104 tetikte kalın. Aygül Aydın'la günaydındaysanız her zaman tetikte kalacaksınız. Bu arada uygulamamız artık astromatik uygulamamızın yeni tasarımlarıyla birlikte yeni görüntülerini göreceksiniz. Çok heyecanlıyım. Ben aşırı heyecanlıyım. Çünkü ne badirelerden atlatıp arka planda siz hissetmeden işe yaramayan o uygulamayı mükemmel işe yarayan bir uygulama haline getirip sizin ayarlarınızı hiç bozmadan, size hiç hissettirmeden doğum haritanızı almaya devam ettiğiniz o süreçte ben arkada oldukça ekip arkadaşlarımla birlikte zorlayıcı bir süreci aştık. Onun ilk adımını da dün Hıdır Ellez'de başardık. Yeni tasarımımızla ve yeni konularımızla, mesela içeride enerji seviyenizi göreceksiniz artık. Mesela bakacaksınız, bugün gireceksiniz. Ay bugün %65 enerji seviyem var. Eğer isterseniz enerji seviyenizi başkasına da atabiliyorsunuz. Her gün size küçük ben yorum yapıyorum orada ana sayfanıza girdiğinizde falan. Kaç yaş döngüsündesiniz, size onu söylüyor vesaire vesaire. Çok heyecanlı, çok çiçek, çok bir tane böyle nasıl diyeyim, benim tabii ki diğer astromatiğim de ilk göz ağrımızda ama bu tamamen el yapımı. Kendim işledim, incik cincik kendim işlediğim için. Allah yolumuzu açık etsin. Dualarınızı eksik etmeyin. Desteğinizi eksik etmeyin. Sen herkesten başkasın. Her Analar Günü'nde aldığınız jeton bana Analar Günü hediyesidir. Uygulamadan aldığınız her jeton Aygül Analar Günü'nün kutlu olsun mesajıdır. Thank you. Herkes mesaj atıyor. Aygül buradayım, deneme 1-2-3 diye. Aygül Hanımcığım, ben Hıdır Ellez kağıdını yazdım. Şimdi ne yapacağım? Dün gül ağacı aradım, bulamadım. Ne yapayım ben? Hayatım, gül ağacının altına koy. Deniz yok, nehir yok. Kağıdı yaksam mı, suya mı koysam? Vallahi bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Astromatik uygulamasına ben sordum. Bana dedi ki senin ateş elementin çok yüksek, senin yakman lazım dedi. Başka birine demiş ki su elementin çok yüksek, suya atman lazım demiş. 1,5 saat yol yaptı, gitti nehir, dere, kenarı bir şey buldu. Adamcağız gitti oraya attı mesela. Yani haritanıza göre, aslında element eksikliğinize göre ihtiyacınız olan şeyi söylüyor. Mesela birine demiş ki senin toprak elementin yüksek, git toprağa göm demiş. Hava elementi yüksek olana demiş mesela uzak, böyle daha yüksekten bir yerden kağıdını at demiş. Mesela çok enteresan şeyler söylüyor. Hani sorabilirsiniz ne yapacağınızı. Haritanıza göre. Farkında değilsiniz ama çok havalısınız ya.
1: Yalnız

Hava burcu için diyor ki uçak yap uçur kağıdı diyor. Allah sizi kahretmesin ya.

Nurettin Bey yazmış. Galiba diyor ki gurbetçiyim. Adana'dan yazıyorum. Her sabah iş yerinde dinliyor ve uygulamanı kullanıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Mesela bu ne kız?

0: efendim, radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor Aygül. Hıdır Elles kağıdım şimdi diyor. Gece uyuyakalmışım. Abi ne kadar uyuyakaldınız ya? Ya bu nasıl bir uyuyakalmak ya? Hani derse geç kalmış çocuklar gibi.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Ay kader yazıyor. Aygül benim astromatik uygulamam güncellenmiş, pembiş pembiş olmuş. Ay çok güzel diyor. Arkadaşlar kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor ya. Ay lütfen yavaş söyleyin, bildiğiniz gibi değil durum. Heyecanımı anlatamam size.

şey diyecektim ya. Neydi acaba? Kafamı karıştırdınız ha bak. Selam, ben de nereye kağıdı bırakayım dedim. Banka kartlarının arasına koy dedi. Bana da pasaportun arasına koy. Parayı diyor koy şeye. Bana da öyle dedi. Parayı dedi git dedi gül ağacının altına koy. Bozuk paraları sonra git bir bozuk parayı da pasaportun arasına koy dedi.

Aygül selam. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Eşi benzeri bulunmayan bir kardeşimizsin. Senin bir yedeğin olması lazım. Bu konuda bir plan var mı acaba? Ay hiç böyle iltifat almadım ya. Valla anamla babama o gün dedim ki ben ilk çocuklarıyım. Benden sonra 4 tane yapmışsınız. Ne gerek vardı dedim. Hepsi başımıza dert oldu dedim. Babamla anam habire bir onların peşinde koşuyor. Sonra da beni arıyorlar, beni azarlıyorlar. Neredesin abla olacaksın? Ya size ben sorun ve problemlerimi yansıtmıyorum. Ben kendi başıma bir şekilde takipçilerimle sorunlarımı çözüyorum diye. Ben onların sorunlarını da mı çözmek zorundayım ya? Ablaymışım, değilim abla ben. Abla olurken bana mı sordunuz? Gitmişler benden sonra yapmışlar. Ne gerek vardı? İşte biz bize yeter, yağımızda kavrulurduk. Benim haricimde hepsiyle uğraşıyorlar. Bir de kendileri yetmiyor, bir de beni uğraştırıyorlar. Benim derdim bana yeter ya. Hala dertlerimi de anlatmıyorum burada. Ne derdin varmış diyor bana babam. Ne derdin? Yok bir şey diyorum ya. Yok. Zorlama bak. Zor. Hayır bir anlatırsam birlikte başımız derde girecek yani. Çünkü o da rahat durmayacak biliyorum.

Aygün Ece hariç diyorlar. Bu arada Ece'yi de takip ettikleri için bak Ece Fan Club da oluşmuş. Ay Ecem bir başka. Onu da zaten 16 yıl sonra yaptılar. Aradakiler tuhaf. Ben 16 yaşına geldiğimde anam durup 16 sene bekleyeydi. Sonra Ece'yi de yapsaydı mis gibi bir ailemiz olacaktı. Bak ya benle Ece ikimiz de fenomen olduk. O arada ne oldu acaba ya? Çernobil patladı galiba.

Aygül diyor, bugün diyor mahkemesi olan biri için müthiş pozitif görünüyorsun. Rabbim daim etsin hayatım, sırf mahkemesi olan değil. Acizleri olan, düşmanları olan, belalıları olan, 9 tane davası olan. Yak, yak! Hani şaşırtıcı diyor. Ben bir mahkemem var, yaşadıklarımı bir ben bilirim diyor. Vallahi ben artık hani hakikaten kendime güveniyorum. Güvenim yüksek. Çünkü o kadar aşağılık bir şeyle savaşıyorum ki. Yani bunun hatalı çıkma noktası bile yok. O kadar düşün. Hani neden güldüğümü oradan anlayabilirsin. hani o kadar haklıyım ki. Şey diyor ki, avukat diyor ki, yani diyor karşı tarafın cesaretini hiç anlamıyorum. Ben olsam korkudan diyor, hani ekstra tazminat davaları var, onlar var diyor. Ben diyor koşarak diyor nasıl uzlaşmaya giderim? Çünkü bu saatten sonra diyor sen uzlaşmaya da gidecek bir durumun yok diyor. Yani sen uzlaşmalık da bir durumun yok senin artık diyor. Ben olsam diyor en azından dostlukla, insanlıkla hani arkamdan konuşmasın. Hani itibarımı düzeltin bari diye. Görüşürüm, hala diyor ihtarname falan çekiyor diyor. Nasıl başarıyor, nasıl biri diyor. Dedim artık zeka seviyesini ve cehaletini sen düşün dedim. O yüzden gülüyorum, ne yapayım yani. Yüce adalet ve Allah'ın adaleti birleştiğinde biraz güzel şeyler olacak gibi duruyor.

0: bakalım.
1: O zaman ne yapıyoruz? Göreyim kolları.
0: Ece.
1: Yine bir sabah her şeyi boş verdiğimiz. Neyse boş ver. Kaldır kolları. Haydi. Birazdan Anneler Günü hediyesi vereceğim. Soruyu soracağım. İlk yazan kişi tetikte kalsın. Önce golları kaldırıyorum. Sonra soruyu soruyorum. Birilerini elememiz lazım. Bu şey gibi, sandalye yarışması gibi şu an.

0: beraber. Neyse boş ver sen de, kaldır kolları.
1: Hani müziği kesince koltuğa oturuyorlar ya. Kestim. Hadi bakayım. Herkes otursun. Tamam. O devam. Ankara'da yansın. Yani,

Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için...

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
4: bir adım önde.
5: Anne!
6: Anne!
5: Anne!
7: Anne!
8: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
9: Fuck you, Hausgeräte.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arzum OK004K Okka Minio Türk Kahve Makinesi Krom 999 liraya, Dreamy L10S Ultra Gen 2 Robot Süpürge Beyaz 19.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: ara.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp dünyayı kapatanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde

Günaydın canım, burada izliyor, dinliyoruz seni. Anı klima olarak çalışırken dinliyoruz. Yusuf Doymaz eniştem, Erdal Akgün eşim. Çok çok selamları var. Mahkeme için sana dua ediyoruz. Biliyor musun, karşı tarafın hiç şansı yok. Yok yani, bu kadar duaya. Ne bileyim ben. Bu kadar iyi insanın duasına karşı taraf düşünsün.

eğer hazırsak çok basit bir soru soracağım. Sadece bu basit soruya hızlıca yazmak önemli. 0549-204-0104. Çok heyecanlıyım, geliyor. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşünün tamamlanması yaklaşık kaç saat sürer? Hadi bakalım, gelsin. ...10.000 TL'lik Analar Günü hediyesi. İlk... Allah seni kahretmesin, bir yıl diyor. Ulan ilki de bir yıl diyemezsin. İlk gelen bir yıl oldu.

Tamam bitti. Daha yazmayın geldi. Stop. Yazma bitti.

Arkadaşlar WhatsApp bozuldu. Şu an nasıl bozulduğunu resim videosunu çektim. Ay, inanmıyorsunuz. Bozuldu yani. Ben durun diyorum hala 24 diye atıyorsunuz. Anladık ki 24. Tamam durun. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Of of.

0: Günaydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.88'lik yükselişle 14.496 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 52.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.657, çeyrek altın 11.288 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Her şeyim var annem.

0: anneler günü hediyeleri pazaramada.
1: Ataton Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Ataton gözünde, gözler üstünde.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
5: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arnika Demli Inox çaycı ve çay makinesi 1999 liraya. LG A9K Solo BFS QLTK dikey şarjlı süpürge 9999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Anne!
9: Anne!
8: Anne!
10: Anne! Anne!
11: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
12: Fakir, Hausgeräte.
13: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişiyi 100.000 TL.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Reklam.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Arkadaşlar, benim bulunduğum ortam çok karanlık olduğu için çok merak ediyorum. Dışarıda hava nasıl ey İstanbul? Bir yazar mısın? Çıkınca mutlu olacak mıyız? Ha, dışarı. Allah'ım çok şükür güneş var, sıcak hava diyecek miyim? Ha, biri İstanbul'dan bildirebilir mi bana? Şimdiden kendimi hazırlayayım.

Şimdi şeyde anlatmıştım sabah. Çok erken saatlerdi. Belki kaçıranlar varsa bir daha değinmek istiyorum bu konuya. Yine Amerika'da bir beyin cerrahını dinledim. Çok güzel bir şeye değindi. Diyor ki yıllarca insanların beynini açtım. Sinirlerini gördüm. Damarlarını gördüm. Hücrelerini gördüm. Ama ne düşündüğünü göremedim diyor. Ne tuhaf değil mi dedi. İnsan bazen her şeyi gördüğünü sanıyor. Oysa hayatı en büyük gerçekleriyle görünmüyor. Bir annenin evladı için ettiği dua mesela görünmüyor değil mi? Ama o dua bazen bir insanın belki de en büyük gerçekleri oluyor baktığınızda. Ama o dua insanın hayatını değiştirebiliyor mu? Anneden babadan aldığınız bir dua insanın bütün aurasını, bütün hayatını değiştirebilir ama görünmüyor. Önemli bir şey değil gibi geliyor size. Bir insanın içine attığı kırgınlık görünmüyor ama yıllarca omuzlarında taşıdığı yük oluyor. Gece herkes uyurken kimsenin bilmediği bir acıyla tavana bakan insanlar var. Doktorların cihazlarından çıkmıyor belki ama insanın ruhunda koca bir yara duruyor. Çünkü insan sadece etten ve kemikten ibaret değil. İnsan biraz da hatıra, biraz da özlem, biraz pişmanlık, biraz sustuğu şeyler. Bir kalbi ameliyat edebilirsiniz ama içindeki sevgiyi, kırılmışlığı, belki aşkı göremezsiniz. Orada ne olduğunu asla göremezsiniz. Hele ki bir kalbe girebildiyseniz onu en iyi kalp doktoru bile göremez. Bir kalbi görebilmek için çok daha üstün bir şeye ihtiyacınız olması lazım. Bir beyni açabilirsiniz ama içinden geçen korkuları elinize alamazsınız. Bir insanın gözyaşını silebilirsiniz ama neden ağladığını tam olarak bilemeyebilirsiniz. Belki de bu yüzden hayatı sadece bilimle açıklamaya çalıştığımızda bir taraf hep eksik kalıyor. Çünkü bilim bize nasıl yaşadığımızı anlatıyor ama insan bazen neden yaşadığını ruhuyla hissediyor. İşte burada ne devreye giriyor? Burada yıldızlar devreye giriyor. Gezegenler devreye giriyor. Sevgi görünmüyor ama insanı değiştiriyor. Merhamet görünmüyor ama bir ömrü iyileştirebiliyor. Kırıldığında canın nerede acıyor gösteremiyorsun ama bütün hayatının yönü değişiyor. Ve galiba insanın en gerçek tarafı tam da burada başlıyor. Gözle görülmeyen yerde. Belki de bu yüzden bazı insanlar yanımıza geldiğinde içimiz huzur buluyor. Bazıları ise hiçbir şey yapmasa bile içimizi yoruyor. Değil mi? Görmek bile istemiyoruz. Hayat bize hep görüneni öğretiyor ama insanı asıl değiştiren şey çoğu zaman görünmeyenler oluyor. Bir söz, bir his, bir dua, bir vicdan, bir umut, bir kırgınlık ve belki de Allah'ın insana verdiği en büyük sır da bu. Her şeyi görebilen bir göz değil, görmeden hissedebilen bir kalbinizin olması.

0: düşeceğim, göreceğim.
1: Yarışmamızı açıkladım, kaçırmışsınız. Neslihan Hanım kazandı. Kendisi 24 saati bildi. İlk yazandı. Teşekkür ediyoruz ona. Çok Anneler olmuş. Günü hediyemizi verdik. 10.000 TL'lik çekimizi. Hediyeler devam ediyor. Benden sonraki programları da kaçırmıyorsunuz. Daha birçok hediyemiz var. Yani şansınız Radyo D'de hep devam ediyor.
0: Benim yolum yol değil.

Efendim Hıdır Ellez bugün. Dünden beri konuşuyoruz, dün uyuyakalanlar. Bugün çizimlerinizi yapıp yine de umudunuzu kaybetmeden istediğinizi yapabilirsiniz.

0: Çıkan başlıkları aktarıyorum ben Semin Yıldırım. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular devam ediyor. Yapılan açıklamada tek başvuru şartının 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm annelerin herhangi bir rapora gerek olmaksızın bu kanuni haktan yararlanabildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Erkan Gürlek, Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından dolandırıcılıkla mücadele merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştüklerini açıkladı. İran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi bildirerek bu adres üzerinden geçiş işlemlerini yapmalarını istedi. Filistin hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni yol projelerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek uluslararası topluma daha ciddi adımlar atma çağrısında bulundu.
1: Radyo TRT birazdan. Ankara Ekos. Beni al.

tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

6 Mayıs Çarşamba gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru yine popüler müziğin etkili isimleriyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu saatin açılışını Ankara Ekos'la yaptık. Son dönemin favori hitlerinden biri Beni Al'la bize eşlik ettiler. Bu kez farklı bir işbirliği çok sevdik. Tantaşçı ve Teoman işbirliği Radyo D'de Sus Konuşma.

Son dönemde yayınlanan Anneler Günü reklamıyla alakalı sosyal medyada köpek sahiplenmek çocuk yapmayı azaltıyor mu tartışması başladı. Mutlaka denk gelmişsinizdir ve bilimsel araştırmalarsa net bir bağlantı olmadığını söylüyor. Uzmanlar doğurganlık oranlarının düşmesinin temel nedenlerinin ekonomi, şehirleşme ve yaşam tarzındaki değişimler olduğunu belirtiyorlar. Bazı araştırmalarsa köpek sahipliğinin çocuk sahibi olma ihtimalini arttırabileceğini bile ortaya koyuyor. Günün ilginç araştırmalarından, tartışmalarından biriydi. Yine daha fazla devam edecek gibi gözüküyor bu tartışma. Hemen sizinle paylaştım. Ben Aykut Balcı. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde.

0: Olaysız ve Mabel Matiz burada olacak. Çok daha fazlası için de yine burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu. Ya.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
6: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
5: En para, en para.

Bu son bir yılda yapay zekaya sağlık sorunları ile ilgili çok fazla soru soruyormuşuz. Bazen de işe yarıyor gibi duruyor ama yapay zeka modelleri bazı tıbbi karar süreçlerinde doktorlardan daha başarılı sonuçlar vermiş Harvard'da yapılan bir araştırmaya göre. Araştırmada yapay zeka tanı koyma, tedavi planlama ve acil serviste karar verme gibi alanlarda yüksek performans göstermiş. Ama uzmanlar bunun doktorların yerini alacağı anlamına gelmediğini söylüyorlar. Yapay zekanın güvenli kullanımı için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Yani siz yine danışın oraya ama çok da fazla güvenmeyin bence. Mutlaka hekiminize sormadan herhangi bir işlem yapmayın derim. Yapay zeka hayatımızın içerisinde çok daha fazla olacak, öyle gözüküyor. Gün ortasına doğru harika parçalarla Radyo T'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Biliyorsunuz sosyal medyanın yaş kullanımı ile alakalı tartışmalar da devam ediyor. Meta, Instagram ve Facebook'ta yeni bir yaş doğrulama sistemini devreye aldı. Sistem fotoğraf, video ve kullanıcı davranışlarını analiz ederek yaş tahmini yapacakmış ve amaç da özellikle çocuk kullanıcıları daha güvenli bir dijital ortamda korumakmış. Şüpheli hesaplar daha sık gizlilik ayarlarına alınabilecek. Bazı hesaplarsa yeniden yaş doğrulamasına yönlendirebilecekmiş. Böyle bazen çocuklar kendilerine bıyık çiziyorlarmış ya da böyle yapay zeka ile farklı fotoğraflar yapıyorlarmış. Bunu da anlayacakmış demek ki. Çocukların kullanımını biraz daha kısıtlamak gerekiyor herhalde sosyal medya tarafında. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: olacak. Oyuncak gibi ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.665 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.23, euro 53.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.781, çeyrek altın 11.499 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak gibi. Bir bakışın yeter, kalırım inan
4: çeşir içinde. Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. ETS. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... İşini büyütenlerin Mikros'u var.
1: Mikro yazılım, mikro kontele.
2: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Aleyna Tilki. En yeni şarkılarımla Radyo D'deyim.

İşte geri saydığımız Top 20'nin uzun bir süredir zirvesinde yer almaya devam eden parça. Oyuncak Gibi'yle Aleyna Tilki Radyo D'de konuğumuz oldu. Bu kez başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix

Sarı Zarflar filmi Oscar yolunda önemli bir başarı elde etti. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanmıştı hatırlayacaksınız ve akademinin yeni kuralları sayesinde herhangi bir ülke adaylığına gerek kalmadan uluslararası film kategorisinde Oscar aday adayı olmayı başardı. Başrollerini Özgün Amal ve Tansu Biçer paylaşıyor filmin biliyorsunuz. Büyük ses getirmişti. Hedef gösterildikten sonra hayatı değişen bir çiftin hikayesini anlatıyor. Bakalım Oscar'da da başarılı olabilecekler mi? Takip etmeye devam edeceğiz. Umarız bizi bir kez daha gururlandırırlar. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Şeytan Marka Giyer 2 ülkemizde ilk hafta sonunda 67 bin seyirci tarafından izlenerek gişenin yeni lideri oldu. Bir önceki hafta sonunun lideri Michael seyirci sayısını ilk hafta sonuna göre artırarak 50.180 seyirciye ulaştı ve hafta sonunu listenin ikinci basamağında kapattı. Süper Mario Galaxy filmi gösterimdeki 5. hafta sonunda 43 bin seyirciyle 3. basamaktaki yerini korurken haftanın bir diğer yeni filmi Hokum 16.343 seyirciyle açılışını 4. sırada gerçekleştirdi.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma gel.

0: Kızım, ne gerek vardı?
1: Günü.
0: Oğlum, niye zahmet ettin?
1: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum.

0: seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.

0: Servis.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Popüler müziğin etkili isimleri burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Umur Doma ve Hande Ünsal Gel'le bizimle buluştu. Bu kez Türk pop müziğinin yine etkili isimlerinden geçtiğimiz günlerde Radyo D sponsorluğunda birçok konserle hayranlarıyla buluşan Sıla konuğumuz hayranla şimdi Radyo D'de.

Gün içerisinde ne kadar esniyorsunuz diye sorsam size, özellikle çalışma ortamında, evde ya da okulda, çok fazla gün içerisinde esniyor olabiliriz. Yeni bir çalışmaya göre esneme sadece yorgunluk belirtisi olmayabilir. Esnemenin beyin omurilik sıvısının akışını düzenlemeye yardımcı olduğu görüldü. Böyle bir çalışma yapıldı. Bu sıvı beyindeki atıkların temizlenmesi ve basınç dengesinin korunması açısından büyük önem taşıyormuş. Ve ayrıca herkesin farklı şekilde esnediği de ortaya çıkmış. Gün içerisinde ben ofiste böyle çok fazla esneyenler görüyorum ama onun nedenini de biliyorum aslında. Yani peki başka bir nedeni de varmış. Akşam uykusunu alamayanlar çok fazla esniyorlar ya da başka bir nedenden dolayı. Günün ilginç araştırmalarından biriydi. Radyo D'de gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. O zaman sıradaki parça hala çarşamba gününde kendine gelmeyenler için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

0: olacak. Yeraltı ile geri döneceğiz. Radyo D.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. APO, yeraltı. Dayan.

0: reklam.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
0: Reklam.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Sürtaşaylar, sürtaşaylar, sürtaşaylar, sürtaşaylar.
4: Yemek yediğin an gelsin sürtaşayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

Hafta sonu için herhangi bir plan yapmadıysanız eğer çok güzel bir etkinliğe gitme şansını yakalayabilirsiniz. Radyo D'de bu hafta anneler gününe özel sürprizler devam ediyor. 80'ler ve 90'lar benden sorulur diyorsanız Fatih Uslu'yla 80'ler 90'lar Quiz Night İstanbul'da 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21'de Point Hotel Barbaros The Game for Big Kids'de gerçekleşiyor. Ve elimde de şu anda 3 kişiye harika davetiyeler var. Hemen bana WhatsApp hattımız üzerinden ilk ulaşan isimler olmanız yeterli. 0549-204-0104 0549-204-0104 WhatsApp hattımızın numarası. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Cumartesi saat 21'de 9 Mayıs'ta Point Hotel Barbaros The Game for Big Kids'de 80'ler 90'lar Quiz Night'a Fatih Uslu ile birlikte gitme şansını yakalayın. Kaçırmayın.

Fatso İşbirliği playlistimize adım atar atmaz yine sizden çok fazla ilgi gördü. Kolay değil bizimle buluştu. Yine sevdiklerimiz arasında yerini aldı. Umarım güzel, keyifli bir çarşamba yaşıyorsunuz. Yine harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Güzel bir işbirliği daha. Yeniden yorumladılar parçayı. Buray ve Teoman, Kupa Kızı ve Sinek Valesi ile şimdi radyoda.

0: İsimlerden biri Naz Şenlendirici ve sahibi yok Radyo D'de dinledik. Az sonra meğerse burada olacak Linet ve çok daha fazlası için yine Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.816 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 53.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.803, çeyrek altın 11.536 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: değerli hediyeleri pazarlamada.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

Meğerse ile Radyo D'de bize eşlik etti. Hafta ortası çarşamba gününde gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez İntizar Radyo D'de konuğumuz oluyor. Bıçak. Bugün...

0: gözlerimde nisan yağmuru düşüyor yere. Tutma, tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Sıradaki şarkı kahvaltıyı geçiştirip pişman olanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

çok sık söylediğim gibi yazdığı etkili şarkı sözleriyle de Türk pop müziğine katkısı büyük isimlerden biri Derya Ulu, Hani ile bize eşlik etti. Unutmayın bizi sosyal medya üzerinden takip etmek için radyode.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Ya da Radyo'da 104 yazmanız yeterli. Zaman zaman da yarışmalarımızı oradan yapıyoruz. Bu hafta boyunca yine Anneler Günü'ne özel sürprizler Radyo'da sizi bekliyor. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle burada Radyo'da bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine Radyo'da buluşacağız. Ben giderken İlhan Gür Yalçın ve Seni Yazdım şimdi bize eşlik ediyor.

0: her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar ETS

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

ortasında çarşamba günündeyiz. Aykut Balcı'ya teşekkürler. Yine gün ortası her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104.

0: bu şarkıyı. Tarihler 2024'ün 8 Kasım'ını gösterdiğinde Köfün grubu olarak tanımıştık onları ve Salvantin kariyerinde solo kariyerine adım atma kararı aldı. Ve o şarkısıydı Kalpsiz Bir Serseri. Simge farkıyla da dinlemiş olduk. Şimdi Radyo D'nin özel konseptleri var. Mesela konseptlerden biri sıradaki şarkı konsepti. Siz mottoları bize hem Instagram'da postların altına yorum olarak hem de WhatsApp hattından Radyo D'ye ulaştırıyorsunuz. Biz o yorumları sıradaki şarkıyla sizlerle buluşturuyoruz. Bu kez yine bir Salmantin ve Oğuzhan Koç birlikteliği Eylül sıradaki şarkıda.
1: Sıradaki şarkı dışarı çıkıp geri dönmek isteyenlere gelsin.
2: Radyo D hayatın için.

0: İstanbul'da bugün hava epey bir güneşli. Ama biz dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Yağışlar hani ne zaman acaba yurdumuzu terk edecek diye merak edenler varsa bugün itibariyle ve yarın yurdun orta ve doğu kesimleri bir hayli yağışlı. Hatta bu yağışlar cumartesi ve pazar yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı olarak gözüküyor. Aman dikkat diyelim. Dediğim gibi her zaman söylüyorum, yağışlara karşı da tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Dört mevsim tüm rengi bir arada Radyo D'de bu kez Zakkum'la yaşamaya devam ediyoruz.
1: Merhaba, ben Burcu Güneş. Şu an Radyo D dinliyorsunuz.

Enerji Güneşi Gül Kokusu isimli şarkısıyla geride bıraktık. Zakkum dedim ya, hiç atlar mıyız? Geride bıraktığımız Mart ayının son haftası uzun bir aranın ardından yeni single'larını bizlerle buluşturdu. Ve o söz konusu olan Pırıl Pırıl Ölüyorum isimli single'larıyla Zakkum şimdi Radyo D'de. Gel!

0: ondan 8'ini harcadık gelelim.
1: Radyo Tek. Reklam.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken aynı zamanda hemen hatırlatalım. Radyo D dinleyenler bir hayli şanslı çünkü günün şanslı isimleri aynı zamanda Radyo D ayrıcalığıyla da kazanabilme imkanı yakalayabilir. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından popüler müziğin başarılı erkek vokallerinden biri Edis, bir Rafet Elroman cover'ı Yalancı Şahidim.

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.987 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 53.25'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.838, çeyrek altın 11.595 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Radyo D'de birazdan. Emre Fel, bir güldün.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Philips Lumea 9900 serisi IPL epilasyon cihazı 21.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.
5: Radyo D. Ön bizim için böyle.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Şeytan Marka Giyer 2 ülkemizde ilk hafta sonunda 67 bin seyirci tarafından izlenerek gişenin yeni lideri oldu. Bir önceki hafta sonunun lideri Michael seyirci sayısını ilk hafta sonuna göre artırarak 50.180 seyirciye ulaştı ve hafta sonunu listenin ikinci basamağında kapattı. Süper Mario Galaxy filmi gösterimdeki 5. hafta sonunda 43 bin seyirciyle 3. basamaktaki yerini korurken haftanın bir diğer yeni filmi Hokum 16.343 seyirciyle açılışını 4. sırada gerçekleştirdi.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Yetim Eşref geldi mi?
3: Geldi ağam.
2: Buranın sahibinin kim olduğunu anlamasını sağlayalım.
4: Eşref Tek! Burada kral biziz lan!
5: Cezaevinde güç savaşı.
6: Eğer bir hesabı olan varsa neyden vazgeçeceğini baştan hesaplasın.
7: Bizi ihtiyara götürecek adam bu hapishanede.
5: Eşref ihtiyara ulaşabilecek mi?
2: Almadan veren bir Allah'tır. Biz kuluz. Vereceksin ki alabilesin.
5: Eşref'ten balıkçının isteğine tepki.
6: İnsan ona veremezsin. Onu kullanamazsın.
7: Mecbur kalırsam yaparım.
5: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
9: there. Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'da.

0: fiyatlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
3: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: Stüdyo'da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve zaman Stüdyo'da zamanı, beklenen an geldi. Az önce de dinledik. Şarkılarıyla, kelimeleriyle, dokunan sesiyle hissettiren alternatif popun kendine has rengi, sevmedin diyerek de aslında çok şey anlatan bir hikayenin sahibi. Ve aynı zamanda oyuncu Burak Sevinç'le de az önce dinlediğiniz o Sevmedin isimli şarkıyı bizlerle buluşturan Ezgi Gergin. Şu an stüdyoda da konuğum. Ezgi hoş geldin.
1: Hoş buldum, sağ ol abi.
0: Nasılsın?
1: Çok güzel bir açış yaptın. Çok teşekkürler. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Seni gördüm. Daha iyi oldum.
1: Süper.
0: Umarım her şey yolundadır.
1: Müthiş. Her şey çok yolunda.
0: Hep diyorum, olmaması için hiçbir sebep yok. Öncelikle radyoda edesin, stüdyoda edesin. Bir de Burak Sevinç'le bu seslendirmiş olduğun düet çalışma çok güzel. Radyolarını yeni açanlar var. Ben seni biliyorum, bilenler biliyor ama seni ilk kez dinleyenler için Ezgi Gergin'i senin ağzından tanıyalım istersen.
1: Herkese öncelikle iyi günler diliyorum ve hepimize de iyi yayınlar diliyorum. Ben Ezgi Gergin. 1987 Adana doğumluyum.
0: Adana'yla var mı bir bağın?
1: Tabii ki, ailem orada yaşıyor.
0: Ciddi hala misin?
1: Evet, evet.
0: Hani oluyor ya, bazen Adana'dan kopup geliyor.
1: Yok, ben hala, ya ben şöyle 18 yaşımda üniversite için Ankara'ya gittim. Hı hı. 10 sene Ankara'da yaşadım. Yani Adanalıyım ama hep bir dışarıdaydım yani. Ve daha sonra da 2016'nın sonunda da İstanbul'a geldim.
0: Güzel, şimdi toparlıyorum orayı. Nasıl bir çocukluk ve nasıl bir müzikle tanışma hikayen gerçekleşti, öyle devam edelim. Daha okay, derli toplu olur.
1: Yani çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Yine tabii böyle ailemde de çok müzisyen var benim. Yani hepsi müzisyen aslında. Annem, babam, hepsinin sesleri çok güzeldir. Abim de keza öyle. Ve dolayısıyla böyle en başından beri bir evde işte piyano dersleri, ne bileyim işte evde böyle hep beraber bir meşk etme falan, bunların hepsi vardı bizim ailemizde. Ve daha sonra lisede artık dediler ki bu çocuk vazgeçmiyor. Kariyer olarak bir avukatlık, bir doktorluk, bir şey seçmeyecek belli ki yani.
0: Aile ne işle uğraşıyor?
1: Benim babam eczacı.
0: Tamam, anne?
1: Annem emekli banka müdürü.
0: Vay, onlar var ya, inanılmaz karşı çıkmadılarsa benim adım Çağlar değil.
1: O kadar haklısın ki. Çok, nereden bildin?
0: Yani genelde öyle oluyor çünkü evet, ben de bürokrasi içerisinden gelen bir babanın evladıyım.
1: Ya yani sen, sen de o zaman aynı kaderi paylaşıyoruz diyebilir miyiz?
0: Evet. Diyebiliriz. Yani evet. Adana'dan çıkıp müzik dünyasına uzanan yolculuğun peki nasıl başladı?
1: Yani lisede zaten güzel sanatlara gittim. Güzel sanatlar okulunda okudum ve orada keman çalmaya başladım. Daha sonra tabii üniversite için yetenek sınavlarına girdim. Gazi Üniversitesi müzik bölümünü kazandım. Ve orada okurken aynı zamanda çalışmaya başladım. Yani sahne yapmaya başladım. Çok sevdim sahne yapmayı, şarkı söylemeyi aşırı sevdim. Yani keman çalmaktan daha çok sevdim. Ve daha sonra da işte aslında şarkıcılık kariyerim başlamış oldu. Benim için her şey çok yani şanslıydım bence. Yani başıma gelen şeyler bu yolculukta hoşuma giden şeyler oldu. Ve dolayısıyla ucunu çektikçe devam ettirdim yani.
0: Peki böyle alternatif pop'a bakıyorum da şimdi bu tarzı seçme sürecin nasıl gelişti? Yani seni bu tarzı çeken ne oldu? Eminim annen eczacı,
1: babam eczacı,
0: baban eczacı, anne banka müdürü olunca biraz daha böyle daha edebi bir taraf, daha böyle Türk sanat müziği dinleyen evet, bir taraf diye görüyorum.
1: Evet.
0: Yani nasıl evrildin alternatif tarza?
1: Yani
0: niye pop değildi bir alternatif tarz oldu?
1: Yani ben şimdi 87 doğumluyum. Benim abim 84 doğumlu. Sen de bilirsin ki o zamanlar böyle çok hani alternatif müziğin yükseldiği dönemlerdi. Bizim hani 90'lar zamanı.
0: 90'lar bayağı bildiğim poptu canım, alternatif değil benim için.
1: Ya tamam, poptu ama işte
0: hatta
1: bu...
0: Hatta popüler müziğin kendini böyle arayış halinde olduğu bir dönem diyebilirim.
1: Evet, aslında doğru söylüyorsun. Bilmiyorum ya, şu an bunu düşününce hakikaten çok... Bence karma bir çocukluk geçirdik biz yani. Hani çok böyle net aşırı popun içindeydik. İşte Metallica'lar, işte ne bileyim bir tarafta böyle daha rock altyapısı olan daha popüler şarkıların yükselmeye başladığı dönemler falan. Biraz böyle bir abimden de etkilendim sanıyorum ki. Bir dönemin pop geçti bu arada. Yani üniversitedeyken...
0: Yani popta alternatif benim için o dönemler. Şimdi bakıyorum bak kuşaklar böyle 80 olunca.
1: Evet.
0: Benim için hani popta alternatif İlhan İrem gibi isimler oluyordu.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Kısmen yani. Evet. Ama çok da poptan uzak değildim bu arada. Yani müziğe ilk yani şöyle söyleyeyim. Şarkı söylemeye ilk başladığımda pop müzik söyleyerek başladım tabii ki. Benim kendime yazdığım şarkılarım evrildi.
0: Hı hı.
1: Yani daha pop şarkılar yazıyordum ilk başladığımda. Fakat müzik öyle bir şey ki yani. Şimdi yarına bile bugünkü insan olarak uyanmadığın bir hayattasın.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Anlatabildim
0: evet.
1: mi? Dolayısıyla çok çabuk evrilen bir süreç. Yani duyguların evrildikçe müzikal zevkin de evriliyor.
0: Evriliyor.
1: Evet, dolayısıyla o dönüşüme ve değişime açık olduğunda, buna izin verdiğinde aslında tek bir janraya sınırlı bağlı kalmamanın keyfini de yaşadım diyebilirim.
0: Peki müzik dışında seni en çok şey yani en çok besleyen şey? Toparlayamadım ya. Yani müzik dışında en çok beslendiğin şey ne oldu o dönemlerde ve bu dönemde?
1: O dönemlerde ve bu dönemde. Yani bunu kendi hayatım.
0: Ya evet, yani baktığımda şimdi şarkılarını kendin yazıyorsun. Benzeri şeyler var. Sonuçta eşin de.
1: Evet.
0: Bu arada Güldür Güldür'ün de önemli simalarından biri.
1: Evet.
0: Hemen yeni duyanlar varsa aynı zamanda Berkay Tulumbacı da Ezgi Gergin'in eşi oluyor.
1: Evet.
0: Canım. Kaç yıldır evlisin?
1: Dördüncü yılımıza gireceğiz.
0: Maşallah. Çok güzel. Yer birbirinizi besliyorsunuz. Mesela müzik dışında seni en çok besleyen şeyler arasında Berkay Tulumbacı oluyor mu?
1: Ya oluyor tabii ki. Yani onun... Olmaz mı ya? Berkay aynı zamanda hani çok iyi bir oyuncu olmasının yanında çok da iyi bir müzisyen. O da kendi şarkılarını yazıyor. Bir albümü var filan. Yani onun da ailesinde çok iyi müzik kulağı olan ve müzik yapan insanlar var. Müzisyen insanlar var. Dolayısıyla biz birbirimizi hakikaten böyle çok meç olduk yani, çok şükür. O da beni çok beslediği bir noktada, yani atıyorum tıkandığım bir yerde ondan çok fayda gördüğüm oluyor gerçekten. Keza bir önceki şarkım Berkay'ın şarkısıydı, yani hani benim için yazdığı bir şarkı oldu. ve yani onun sözlerini, müziklerini seviyorum yani.
0: Peki şimdi böyle kariyerine doğru odaklandığımda 2019'a gidiyoruz. Hı. Görmem lazım. O senin ilk şarkında. Daha doğrusu müzikle uğraşıyordun ama albüm kariyeri anlamında baktığımızda ilk projendi.
1: Evet.
0: O şarkı hayatında neyi değiştirdi desem bana nasıl bir cevap verirdin?
1: Vallahi ne güzel sorular soruyorsun ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok keyifli. O şarkı hayatımda üretimimi değiştirdi diyebilirim.
0: Hı hı.
1: Bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Çok önemli aslında benim için bu. Çünkü ben gerçekten o şarkı zamanlarında back vokalistik yapıyordum. Yani
0: mesela kimlere?
1: İrem'le çalışıyordum. İrem Derici'yle.
0: Söyleyebilirsin,
1: sevgili.
0: Açık açık olabilirsin.
1: Evet evet, okey, tabii ki.
0: Seve başka?
1: Bengü'yle çalışıyordum.
0: Ya.
1: Evet, aynen
0: bak, ben
1: öyle.
0: Bende kaçan detaylarım bunlar. Başka?
1: Onun dışında... Mustafa Sandal'la bir Harbiye konseri yaptık beraber.
0: Çok güzel.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ya sen baya baya yani majör isimlerin yanında yer almışsın.
1: Evet, aynen öyle. Yani çok böyle mutfak tarafında keyifli vakitler geçirdim gerçekten.
0: Hani biz hep şöyle anonslar yaparız. Solo şey, geri vokalliğinden solo kariyere adım atan deriz. Sen tam o şu an sıfata uyan bir popüler müziğin yeni isimlerinden biri oldun.
1: Evet, aynen öyle. Çok keyifli vakitler geçirdim gerçekten. Hepsine de çok çok yani bana çok büyük katkıları olmuştur. Hı-hı. Yani. Görmem lazım da gerçekten bütün yolculuğumu aslında harmanladığım ve işin biraz daha alternatif kısmında, daha özgün tarafında var olmaya başladığım bir şarkımdır benim.
0: görmem lazım için söyleyebileceğim ve sendeki evet. etkisi dönüm noktası.
1: Aynen öyle.
0: Peki ilk çıkış döneminde böyle karşılaştığın o dönem değil mi diyebiliriz. Yani zorluk yaşadığın 2019 mu oldu yoksa 2019 öncesi var mı? Mesela Adana'dan İstanbul'a gelişim mi seni daha fazla zorladı? Yoksa görmem lazımla sektöre girmem mi daha fazla zorladı desem?
1: Aslında şöyle Çağlar, ben hiç böyle bakmadım yani. Hı-hı. Beni çok zorlayan bir şey olmadı. Yani.
0: Aslında olmuştur da sen bunun farkına varmamışsındır. Yani sonuç itibariyle İstanbul'a gelip düzen kurmak,
1: evet.
0: sektöre adım atmak veya ilerlemek istediğin sektörde adım adım ilerlemek bunlar birer zorluk.
1: Yani şöyle, tabii ki başına gelen bir noktada yolculuk esnasında birçok şey başına geliyor. O anda evet bunları yani bunun altından nasıl kalkacağım dediğin çok zaman oluyor. Benim oldu, olmuştur yani. Fakat böyle bir sonraki chapter, böyle bir sonraki level açıldığında hep daha bir önceki o zorluğu unutturdu bana, çok şükürler olsun yani. Dolayısıyla çok hani spesifik sana, yani şimdi düşünsem kesin söylerim ya. Şu
0: o zaman
1: çok
0: güzel bir noktaya değindik. Senin attığın her bir adım bir mücadele olduğu için
1: evet.
0: bir önceki yani bir sonrakinin gölgesinde kalıyor. Doğal olarak evet, da doğru. Yani geride bıraktıklarını zorluk olarak görmüyorsun.
1: Görmüyorum, evet, aynen öyle.
0: Engel atlayan bir koşucu gibi düşünebiliriz seni o zaman,
1: evet,
0: doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, aynen öyle. Yani bu benim için keyifli bir yolculuk oldu. Tamam. Hala da olmaya devam ediyor. Adana'dan İstanbul'a, yani Adana'dan Ankara'ya gitmek, okul orada okumak ve orada çalışmak falan kendi içerisinde bir...
0: Dinamik.
1: Evet, dinamiği ve atıyorum zorlukları vesairesi tabii hı hı. ki oldu. Ailem bu konuda beni birazcık zorladı. Şarkı söylemem konusunda beni biraz zorladılar.
0: Ben şöyle düşündüm, söylememen konusunda seni zorladılar.
1: Tabii yani ondan bahsediyorum aslında gerçekten. Aynen. Söylememem konusunda beni biraz zorladılar. Fakat direndim ve kazandım.
0: Evet. Peki o zaman Düşlerime Karış isimli şarkını dinleyeceğiz ama şarkıya gitmeden önce şarkıyla alakalı kısaca şöyle bir senden anekdot alayım.
1: Tabii ki. Düşlerime Karış şöyle, yani benim içimden çıkan parçalar daha melankolik ve daha böyle duygusal parçalar oluyor. Berkay'a bir gün dedim ki, Berkay'cığım ya sevgilim, bana lütfen böyle bir tane, bana bir şarkı yazsan bu nasıl bir şey olurdu acaba dedim. O da bana böyle funk ezgileri olan, funk öğeler barındıran, içinde çok tatlı böyle kıpır kıpır bir şarkı yazdı.
0: Söz müzik Berkay Tulumbacı.
1: Evet, kesinlikle, aynen öyle.
0: O zaman Ezgi Gergin'den dinliyoruz. Söz müzik Berkay Tulumbacı, yani eşine ait Düşlerime Karış. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de dakikalar sonra söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: sunduğu stüdyo de devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Anne!
5: Anne!
4: Anne!
6: Anne! Anne!
7: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fakir, Hausgeräte.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
9: Türkcell
10: gecinde 5G.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
0: Reklam.
11: Radyo T.
12: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
14: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
15: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
16: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
17: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
18: 104 Radyo'da Via Karavan'ın sunduğu stüdyoda devam ediyor. Via Karavan.

0: Vay be, bu da alternatif tarzda güzel bir şarkı. Gitme desem. Ezgi Gergin'den dinledik ve Ezgi Gergin'le söyleşimize stüdyodaydı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ezgi, bu şarkının hikayesi ne? Kime yazdın bu şarkıyı?
1: Ya bu şarkının hikayesi...
0: Sen mi yazdın?
1: Ben yazdım. Ya benim çok uzunca bir üretemediğim, yani tıkandığım bir dönem oldu. Ve biraz üzücü bir hikayesi var bunun. Yani tabii ki hani... Hep mutluluktan yazalım böyle şarkıları hani, ama biz bir kayıp yaşadık. Ve o kaybın gecesinde, yani bir akrabamızı kaybettik. Ve o kaybın gecesinde gitme desem çıktı yani. O yüzden böyle benim için biraz farklı bir yeri var. Bunda da böyle biraz bir ağıt gibi düşündüğüm bir şarkı oldu yani. Öyle enstrümanlar, öyle ögeler kullanmaya özen gösterdim. Ve sağ olsun aranjör arkadaşım sevgili Ufuk Kevser de çok güzel bir iş çıkardı. Böyle bir hikayesi var bunun. Yani bir kayba yazıldı bir...
0: Biz boşuna söylemiyoruz anonslarda. Her şarkının bir hikayesi var. İşte bu da öyle şarkılardan biri.
1: Evet,
0: diyebiliriz.
1: Aynen öyle.
0: Peki, şimdi Sevmedin isimli şarkıya dönüyorum. Söz ve müziğini yazarken en çok hangi duygudaydın? Hazır bu şarkının hikayesinden bahsetmişken Sevmedin'e de böyle bir değinelim. Çünkü son şarkı o ya.
1: Evet evet evet.
0: Birazcık ona yüklenmek istiyorum. Arada bir hatırlatma
1: tabii
0: yaptırmak
1: ki, seve
0: istiyorum.
1: Seve. Sevmedin'i yazarken aslına bakarsan çok naif bir duygu bence ya. Yani sevmedin işte beni cümlesi bana çok naif geliyor. Hani böyle bir kabulleniş hani ilişkilerde olur ya. Yani... Ne bileyim, o kadar işte bir tartışmada bağırırsın, çağırırsın. Aynen. İşte kaos bir şey falan. Hı hı. Ama sonra sular durulur ve herkes böyle bir artık dinginleşir. Ve içinden dersin ki yani okey ya, tamam, gerek yok yani, hani bu kadar lüzumsuz, bu kadar cümle. Sevmedin işte yani. Özeti bu yani aslında.
0: Şöyle diyebilir miyiz? Yani dinleyici dinlediğinde ne hissetsin istiyorsun diye soru soracak olursak bunu mu hissetsin istiyorsun?
1: Yani o,
0: yani beni
1: o
0: sevmedi.
1: Ya o kabullenişi ve o naifliği hissedebilirler bence. O teslimiyet çünkü yani o
0: şarkının en vurucu cümlesi sence hangisi?
1: Bence burası. Sevmedin işte.
0: Sevmedin.
1: Evet.
0: Peki Burak Sevinç'le yolların nasıl kesişti?
1: Burak'cığım,
0: çok
1: canım.
0: Çok zor bir soru sordum sana.
1: Evet, nasıl cevap
0: yani
1: vereceğim bilmiyorum.
0: Yani sonuç itibariyle eşi oyuncu olan birine Burak Sevinç'le yolların nasıl kesişti diye nasıl sorsam diye bekliyordum.
1: Ay bilmiyorum, biraz düşünmeme izin verirsen eğer bunu.
0: Ya ben sana başka bir şey söyleyeyim. Tamam, bunu bu klişeyi kenara bırakayım. Sana şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere onu soracağım. Eşin, yani eşin vesilesiyle arkadaş ortamında, arkadaş meclisinde Burak'la böyle bir şey yapma kararı aldığını ben evet, tahmin ediyorum. Tamam mı?
1: Evet.
0: Bunu zaten bilen de dinleyen de alıyordur. Neden bir oyuncuyla popüler müzikte alternatif tarzda ilerleme aşamasındayken bir oyuncu kariyeri olan bir simayı yanında, tamam güzel şarkı söylüyor olabilir, belki enstrümanist olabilir, ama niye bir oyuncuyu yanında taşıma kararı aldın? Senin yerinde olan isimler genelde popüler müziğe hitap eden daha böyle farklı isimlerle bir araya, yan yana gelmeye çalışıyor projelerle.
1: Evet. Ya şöyle çok samimi bir cevap verebilirim bunu aslında Çağlar.
0: Evet.
1: Ben böyle şey biri değilim yani, nereden neyi yırtsam, nasıl halletsem de şunu işte patlatsam da parlatsam da falan, kafam böyle çalışmıyor. Aslında evet çalışıyor tabii ki, ama ben iyi şeylerin ve gönülden yapılan şeylerin her zaman bir noktada bugün olmasa da yarın bir gün değerleneceğine inanıyorum ve değerlendiği noktada da bunun kalıcı olacağına inanıyorum. Yani o kalp frekansı dediğimiz şey birçok stratejiden, birçok klişeden, birçok aynılıktan, birçok itaatten çok daha yüksek bir şey yani. Benim Burak'la kalp frekansım tuttu yani. Sana öyle söyleyeyim.
0: Fikir kimden çıktı?
1: Benden çıktı.
0: Tamam. Peki müzikal yönünü daha yakından görme fırsatın oldu mu Burak Sevinç'in?
1: Tabii ki yani. Biz zaten şöyle yani, Burak bizim çok yakın arkadaşımız. Berkay'ın zaten çok yakın arkadaşı da, çok uzun yıllardır. Biz böyle ayda bir evlerimizde toplanıyoruz birkaç arkadaş grubumuzla ve tabii ki işte Burak Kanun'u getiriyor, işte Berkay gitar çalıyor, herkesin zaten bir noktada sesi güzel ve herkes üretiyor. Tabii ki bir müzik ortamı oluyor yani.
0: Evet.
1: Orada da Burak'ın müzikalitesi, yani gerek enstrümanistliği olsun gerek sesi olsun, beni her zaman çok ama çok etkiler.
0: Unutamadığın bir an var mı peki Burak Sevinç'le stüdyoda yan yana geldiğin o kayıt aşamasında?
1: Evet, yani Burak'ın hakikaten, bir de ya o kadar da naif bir insan ki gerçekten. Şöyle bir an oldu. Ben tabii hiçbir şey söylemiyorum ona. Şöyle söyle, böyle söyle falan diye. Onun da gözü sürekli, bir gözü bende. Dedi ki ya Ezgi lütfen bir şey söyle. Ya lütfen bir şey söyle, bak ne olur istediğin bir şey olursa şöyle söyle de böyle söyle de falan. Çünkü o da benimle ilk kez meç oluyor ve onun da, onun için de önemli bir
0: İster
1: şey bu.
0: İster misin, Burak yürüyormuş. Boynuz kulağa geçiyor. Ya, bu projeyle.
1: Kime kısmetse yani, ben
0: kime
1: çok,
0: kısmet, kime neye niyet, ne, kime
1: evet,
0: kısmet.
1: Aynen, tabii ki. Yani Burak, bu arada Burak'ın bütün fanları Burak'tan bunu bekliyormuş yani.
0: Burak YouTube... diye gelmedi.
1: Sette.
0: Sette.
1: Çok yoğun çalışıyor. Evet, aslında böyle bir haftadır kovalıyorum, gider miyiz beraber
0: neydi,
1: diye.
0: Neydi, ablan star bebeğim. Evet. O yüzden gelemedi.
1: Bak yaramış bile ona demek ki.
0: Gelseydi onunla şimdi ne uğraşırdı.
1: Evet evet, aynen öyle. Bir sonrakine inşallah.
0: Peki şarkının klibi için ne söyleyebilirsin?
1: Çok tatlı oldu ya. Ben vallahi bu şarkıyla ilgili Çağlar gerçekten.
0: İlker Savaşkurt değil mi
1: yönetmen? Evet,
0: yönetmen.
1: Aynen öyle. İlker'cimiz de çok, zaten çok başarılı, hani gerek kliplerde gerek dizilerde ya da reklamlarda çok güzel gözü olan, çok vizyoner bir arkadaşımız. İlker de sağ olsun ekibini kurdu. Bütün varlığını ortaya koydu ve böyle tatlı, güzel, çok naif, duygusal bir iş çıkardı ortaya. Bizi çok güzel yönlendirdi. Herkes çok, yani çok uyumlu çalıştık ya. Çok, herkes arkadaş olduğu için herkes birbiriyle bir noktada tanışıyor zaten.
0: Peki klipte vermek istediğin mesajdan bahset biraz.
1: Ya klipte vermek istediğim mesaj aslında
0: şarkıyla aynı mı?
1: Evet, paralel. Aynen öyle. Yani birbirlerini kocaman uzun bir masanın iki tarafında oturan, aslında aynı dili konuşan ama farklı anlamlar çıkaran ve finalde o böyle yenilmişliğin teslimiyetine düşen iki insan yani.
0: Şimdi hayata dair zorluklar dedik. Şarkıyı üretme aşamasındaki yaşadığın zorluk dedik. Peki bir de klip tarafında yaşadığın bir zorluk oldu mu diye sorsam sana bu klip çekim esnasında.
1: Çok üşüdüm.
0: Nerede çekildi? Mekan
1: abi,
0: neresiydi?
1: Arnavutköy'de çektik ama köy olan Arnavutköy.
0: Ha, havalimanına yani. Yakın olan.
1: Evet, aynen evet. Öyle ve ben bir şarkımı
0: tabii
1: daha
0: canım.
1: Orada çekmiştim. Geldi'yi. Ve yani ben gerçekten bağışıklığımı yükselttiğime
0: ama
1: inanıyorum.
0: Kısa, hangi saat aralığında klip çekimini gerçekleştirdin?
1: Biz öğleden sonra, gece bitti ya, düşün. 2 gibi falan bitti yani.
0: Biliyorum, İstanbul merkezle Arnavutköy arasında sıcaklık farkı var. Bir de
1: evet.
0: Denize yakın kıyı bölge olduğu için de inanılmazdır rüzgarlı. Karadeniz'in o hırçın rüzgarı, kuzeyden gelen rüzgarı hissetmemek elde değil.
1: Artık bir noktada hakikaten böyle şartili bir tane de şey var, kuzine değil soba var yani, bildiğin işte bir şey sobası, böyle minik minik böyle şeyleri var, odun sobası değil de işte materyalleri var, onu atıyorsun o harlanıyor falan ama yani sadece kendi
0: varillerin
1: civarını.
0: Varillerin içerisine atıyorlar böyle.
1: Evet,
0: aynen
1: ama o. Sadece kendi civarını ısıtan bir soba yani etrafını.
0: Hiç bir, ya ben böyle bir doğada bir şeyler yapabilir miyim diye ufak bir karavan parkına gittim de bana göre olmadığını anladım
1: yarım
0: ben.
1: Yarım saat sonra döndün mü?
0: Yani yarım saat sonra dönmedim de döndükten sonra hayata dönmem bir iki haftayı buldu. Öyle söyleyeyim sana.
1: Yani buna ne gerek vardı deyip.
0: Hayatında evet. Seni en çok etkileyen kırılma anı. Aslında daha anlaşılır bir şekilde şöyle de söyleyebilirim. O yol ayrımı.
1: Ya bilmiyorum ya. Nasıl sorular bunlar? Çok güzel ya. Hiç vallahi düşünmediğim şeyler aslında. Bilmiyorum bunu.
0: De ki yani insan şöyle bir şeyler söyler. Ya benim için yol ayrımı.
1: Söyleme. Bir saniye ben söyleyeceğim. Berkay'dan bahsedecektim.
0: Aynen. Hemen isim.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Aynen öyle.
0: Evlilik.
1: Evet.
0: Ya. Aşk senin için neyi ifade ediyor peki?
1: Of, çok aşk benim için Yani
0: hadi bana bir dakikada toparla.
1: Aşk benim için
0: çünkü şarkıya gideceğiz.
1: Tamam. Senin için ne ifade ediyor?
0: Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor, öyle söyleyebilirim sana şu an. Nasıl?
1: Çok hoş.
0: Aynen.
1: Güzel.
0: Yani aşk benim için en kızgın anım, en yürekten sevinçli anım. Yani hepsini bir arada bulunduran bir şey ya.
1: Evet, bence de.
0: Öfke, sevgi, hüzün, hepsi evet. Bir arada aşk benim için.
1: Yani kendini
0: ayrılık.
1: Evet, benim için de çok çok güzel söyledin. Benim için de şöyle bir şey galiba. Ruhunu tamamen feda edip aynı zamanda çoğaltabildiğin bir kavram, yani çok ilginç.
0: Ben söyleyeyim mi sana? Ben toparladım.
1: Aşk, söyle.
0: Karşılıksız sevgi demek. Her şeyiyle beraber.
1: Evet. Olabilir.
0: Kendinden
1: güzel
0: vermek. Evet.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Peki o zaman sevmedin.
1: Sevmedin.
0: Sevmedin. O şarkıyı bir daha hatırlatmak istiyorum. Ne güzel şarkı ya. Vallahi. Burak Sevinç'le beraber. Kendisi gelemedi. Ama Ezgi zaten şarkının sahibi burada. Ve Stüdyo D'de de kendisini ağırlıyoruz. Ezgi Gergin'in. Burak Sevinç'le beraber o son şarkısı. Hatta tam net tarihi bir hafta oldu mu?
1: 17'sinde çıktı şarkı.
0: 17'sinde. Evet. Geride bıraktığımız ayın ortasında çıktı diyebiliriz. Sevmedin. Burada. Müziği ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
3: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.977 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.23, euro 53.25'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.839, çeyrek altın 11.598 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
9: Şemsiye almalı mıyım?
10: Güne bir adım önce başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
11: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Perakende ustalarının mikrosu var.

0: Stüdyo D'de ve Ezgi, artık yavaş yavaş programın sonuna geldik. Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey var mı?
1: Galiba yok yani. Her şeyi konuştuk diye düşünüyorum çok keyifli bir şekilde.
0: Yani yeni projelerin, albüm, buna benzer şeyler var mı önümüzdeki süreçte? Biraz evet, buna değin hızlı bir şekilde.
1: Tabii ki.
0: Bir de farklı bir deneyim düşünüyor musun?
1: Yani şöyle, aslında Sevmedin'den sonra çıkacak olan şarkım Mayıs sonu, Haziran başı gibi buluşacak dinleyenlerle. Halimi Sor diye bir şarkı geliyor. Yani takipte kalsınlar. Onun dışında başka söylemek istediğim sanırım pek bir şey yok.
0: O zaman programı bitiriyorum. Hazır mısın?
1: Evet, hazırım. Çok teşekkür ediyorum Çağlar'cığım. Müthiş bir insansın gerçekten.
0: Sen de benim için öyle.
1: Son olarak söylemek istedim.
0: Bundan sonra eşine de hürmetler aynı zamanda.
1: Seve seve. Çok teşekkürler.
0: Berkay Tulumbacı'ya buradan sevgiler. Dinliyor mu bizi?
1: Dinliyordur.
0: Tamam. Berkay'cığım sevgiler. Bir de aynı zamanda Burak Sevinç'e de buradan selam
1: sevgiler,
0: olsun.
1: Sevgiler, evet.
0: Evet, gelemedi. Bir sonraki belki projende yine Berkay Sevinç olur da olursa.
1: Berkay onu Sevinç
0: buradan...
1: değil, Burak Sevinç.
0: Burak Sevinç, Berkay nereden? Berkay, Burak karıştı şimdi. Burak Sevinç olursa yine burada ağırlamak benim için gayet güzel olacak.
1: Çok teşekkürler. Bizim için de öyle olacak. Çok teşekkürler.
0: Anacığım, sen de Burak, Berkay böyle hep
1: gittim,
0: proje...
1: Gittim,
0: aynen.
1: Aynen öyle.
0: Böyle gidiyor. O zaman şimdilik bize ayrılan vaktin sonuna geldik.
1: Hı hı.
0: Programı sonlandırıyorum.
1: Süper.
0: Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğum aynı zamanda da böyle alternatif tarzda başarılı bir kadın vokal diyebilirim. Geri vokalliğinden 2019 yılında solo kariyeri adım atmış olan Ezgi Gergin ve Düşlerime Karış isimli şarkısıyla da kapanışı yapıyoruz. Ama sevdiğiniz yıldızlar yine yeni saatle beraber müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Keyifli günler. Beni

0: Sevdiğin yıldızlar, gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 14, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak gibi. Bir bakışın.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Her şeyim var annem.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Rundig hava üflemeli saç düzleştirici 5099 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt,

Hazır mısınız? Radyo diye ayrıcalığı kazandırmaya başlıyorum. Bir tanesi Sister Music Chain'den Rock Damar Bir Gece 8 Mayıs Beyoğlu Roxy'de gerçekleşecek bu performans. 6 orkestra kadın üyesi ve 6 kadın vokal. Bir de aynı zamanda yine günün şanslı iki ismi Lost markadan kadın güneş gözlüğünün sahibi olabilir. Hatta şu an o güneş gözlüğü sahibini bulsun isterseniz. Az önce stüdyodaydı, kimi ağırladım? Konumun adını 0549-204-0104'e yazan günün şanslı iki ismi Lost markadan kadın güneş gözlüğünün sahibi olacak. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Az önce stüdyodaydı, kimi ağırladım? Hemen konuğumun adını ve soyadını 0549-204-0104 radyoda WhatsApp hattına hızlı bir şekilde bana yollamanız yeterli.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Günün kazanan isimleri belli oldu. İki kişiye dediğim gibi Lost markadan kadın güneş gözlüğü vereceğim dedim. Nimet Hamarat ve aynı zamanda Pamuk Aydın doğru cevabı verdi. Az önce de dediğim gibi konuğum Ezgi Gergin'di. Doğru cevabı veren günün şanslı iki ismi. Radyo D ayrıcalığıyla kadın markası Lost'tan güneş gözlüğünün sahibi oldu, hatırlatmış olayım.
1: Sıradaki şarkı bir yerlere yetişirken kırmızı ışığa yakalananlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde

0: Sister Music Chain. 12 güçlü kadın tek bir sahnede Doğu'nun ruhu Batı'nın enerjisiyle buluşuyor. Arabesk fantezi tarzı rock tarzla buluşturuyorlar. Farklı bir ambiyans, farklı bir tat. Ve 8 Mayıs'ta yine İstanbul'un performans mekanı Beyoğlu'nda Roxy'de karşımıza çıkacak. 6 kişilik bir orkestra ve 6 kişilik de güçlü kadın vokalden oluşuyor. Yani toplam 12 kadından oluşan The Sister Chain. Rock damar bir geceye gitmek istiyorsanız kulağınız Radyo D'de olsun. Radyo D.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista.

0: aksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
2: değerinde Trinx Sat. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontele, pilot garaj shop'a ekspertiz.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
4: Pilot garaj shop'a ekspertiz.
6: Kamu spotu.
7: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
8: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
9: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
10: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: kazanamadım diye üzülmeyin. Radyo'da kazandırmaya devam ediyor. Şimdi Sisters Music Chain. Harikulade bir kadın grup. 12 güçlü kadın sahne alacak. Ne zaman? 8 Mayıs'ta Beyoğlu Roxy'de. İstanbul'un performans mekanında 6 kadın orkestra üyesi ve 6 kadın vokal, toplamda 12 kadın sahne alacak o gün. Ve arabesk müziğin en sevilen damar parçalarını alışılagelmişin dışında bir formda yine sizlerle buluşturuyor olacaklar. Konsept de rock damar bir gece. 8 Mayıs'ta Beyoğlu Roxy'de. Ve bu konsere, yani cuma günü sevdiğinizle beraber gitmek, şöyle bir düşünüyorum da, hiç de fena bir fikir değil. E hadi o zaman. Şanslı 3 isim sevdiği bir kişiyle beraber rock damar bir geceye Sisters Music Chain'i dinlemeye gidecek. Yapmanız gereken çok kolay şu an itibariyle. 0549-204-0104'e radyoda WhatsApp hattına adınızı, soyadınızı hızlı bir şekilde bana yollamak.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdi. Derdini sevdim.

burası. Müziğin ve eğlenceli frekansı Radyo'da 104. İşte şarkıyı dinlediğimde kulağımın pası gidiyor. Şarkılardan biri diyebilirim aynı zamanda. Ego, Madrigal'le Hande Yener. Hani ben haklıyım derken mutluluğu kapının dışında bekleten iç ses. Ego. Ve Hande Yener'i Madrigal'le geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları gün boyu sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 77 yılında Neco bu şarkıyı ilk kez söyledi. Sözlerini de yine Türkçe'ye Fikret Şeneş adapte etti müziğiyle beraber. Aslında Fransızcadan gelen bir şarkı. Jotta Sen'in 76 yılında meşhur ettiği bir şarkı. Netoy. Ve tenisteki yıllar sonra bu şarkı popüler olunca yeniden hayat verdi. Seni bana katsam. Tenisteki Radyo D'de.

0: Radyo TRT Piyaz'dan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel. Gel.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
2: there. Reklam. Garanti BBVA.
3: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
4: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA Mobil'i telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İçtikçe keyifli seveceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Şeytan Marka Giyer 2 ülkemizde ilk hafta sonunda 67 bin seyirci tarafından izlenerek gişenin yeni lideri oldu. Bir önceki hafta sonunun lideri Michael seyirci sayısını ilk hafta sonuna göre artırarak 50.180 seyirciye ulaştı ve hafta sonunu listenin ikinci basamağında kapattı. Süper Mario Galaxy filmi gösterimdeki 5. hafta sonunda 43 bin seyirciyle 3. basamaktaki yerini korurken haftanın bir diğer yeni filmi Hokum 16.343 seyirciyle açılışını 4. sırada gerçekleştirdi.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
3: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
2: 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck you, Hausgeräte.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarını...

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
3: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Plank'ta. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için Tarafsız Bölge'de sizlerleyim.
6: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Reklam.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.932 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 53.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.808, çeyrek altın 11.545 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Yılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihine de arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
10: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: Kızım, ne gerek vardı?
1: Günü.
0: Oğlum, niye zahmet ettin?
1: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
3: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
4: Anne!
5: Anne!
4: Anne!
6: Anne!
4: Anne!
6: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakir Hausgeräte.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
9: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.

0: Tokyo okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fakir, Hausgeräte.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak. Pilot
9: Garaj Şoto Ekspertiz. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.920 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 53.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.807, çeyrek altın 11.544 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Vakıflar Haftası kutlama programında açıklamalarda bulundu. Vakıf kültürünü koruyacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. İstanbul'da yaşayan milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. BEDAŞ, şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında geniş kapsamlı bir kesinti programı yayımladı. 7 Mayıs Perşembe günü birçok ilçede gün boyu sürecek kesintiler yaşanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iadesinin başlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğiyle yaşlı bakım hizmetlerinde huzur evlerine kabulde esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak belirlendi. Milli sporcular Çin'de gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayağında finale yükseldi. Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Makaralı Yay kadın ve erkek milli takımları 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 18 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 14. İzmir parçalı ve az bulutlu 23. Adana parçalı ve çok bulutlu 21. Samsun parçalı ve çok bulutlu 16. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 18. Ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçülüyor.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Her şeyim var annem.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışveriş.

0: alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCode demek.
2: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atason gözünde, gözler üstünde.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Anne!
9: Anne!
8: Anne!
10: Anne!
8: Anne!
10: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fakir Hausgeräte.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
13: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
15: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
14: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
15: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
14: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
16: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB

0: canım ülkem sakin olalım İstanbul'da çünkü hava çok güzel. Her an bu güzel havada elimizden bir kaza. Kafayı oynattık mı ya? Biraz da ne yapıyoruz efendim? Vücudu göbeği oynatıyoruz.
1: Biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar.

Hemen hemen acil değdirmemiz lazım arkadaşlar. Öyle bir hava var sevgili dinleyenler, İstanbul'da müthiş bir hava var. Yani hava diyor ki değdirin, çıldırın diyor.

Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en daily dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa daily doluyuz. Canımız ciğerimiz Aygül Aydın'la başlayan değilirme seansımız saat 17.20 arasında, yani 3 saat boyunca ben İrfan Aslanhan'ın radyo makinesini çalıştırmasıyla Türkiye'nin en uzun soluklu değilirme seansına başladı efendim. Evet. Saat 20'ye kadar rahat rahat deliririz. Fena hava da güzel. Aman böyle yatarız çimenlerin üzerine, orada deliririz. Ondan sahillere gideriz, orada deliririz. Oh!

Dedim ki bir değdirmem lazım dedim. Sevilenleri, değdirenleri, özleyenleri bir görelim efendim. Dün bayağı kalabalıktı yine, kırklar elinde öğrencilerle beraberdik. Harikaydı, selam olsun. Efendim, velediniz, dadanız geldi. Bugün haberler var. Kış bugün itibariyle Türkiye'ye uzun süreli veda ediyor diye. Artık gitsin, tamam, yeter. Yeter yani. Evet, yani yaz sıcak oluyor ama kışta çok uzadı. Yeter artık, Mayıs'ın kaçında kar mı yağar ya? Mayıs'ın kaçında damımıza kar yağdı, bu ne olaydır? Hala kar olan yerler var. Efendim, ne yaptınız dün Hıdır Ellez'de sevgili dinleyenler, atladınız mı? Küçükken ne yapıyordu? Birbirimizin üzerinden atlıyorduk falan böyle. O yüzden efendim Hıdır Ellez bayramımızı es geçmeyin. Atlayın ateşinizin üstünden, nerenin üstünden atlıyorsanız artık. Yani dara düştüğünüzde Hızır gibi yetişeniniz ve Hıdır Ellez bayramınız kutlu olsun efendim. Hemen 0549-204-0104 nolu radyomuzun WhatsApp'ını açalım. Bir vatandaşımızın sesini bugün duyalım. Dün Hıdır Ellez diye atlayan zıplayan var mı? Bir vatandaşın sesi nasıl çıkıyor? Hemen şöyle bir çılgın çılgın sesli mesajlarınızı bana yolluyor musunuz? Bir bakayım ben ona. Hemen şu Instagram'ı da açtım. İrfan Boşluk Aslanhan. Bugün yine Anneler Günü özel, biliyorsunuz. 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü. Ona özel hediyelerimiz var.

0: Yarışta geçeriz. İyi bayramlar. Ya bu Hıdrellez bayramı bitiyor. Üstte Kurban bayramı var. Zaten Değli'ye her gün bayram efendim. Biliyorsunuz. Aman diyorlar, bu ne yapsa Değli'dir, ne yapsa yeridir diyorlar efendim. Boş ver. 9 gün oldu biliyorsunuz Kurban bayramında. 9 günlük tatil imkanı var halkımıza. Hayırlı uğurlu olsun. İyi bayramlar olsun efendim. İyi bayramlar.
1: İrfan'ım.
0: Canım.
1: Civan'ım.
0: Civan'ım.
1: Aslan'ım.
0: Oy.
1: Hoş geldin İrfan.
0: Eyvallah. Bak şimdi sen buraya... İrfan'ım diyen var. Civan'ım diyen var. İrfan Can Kahveci diyen var. Var efendim.
2: İrfan merhaba.
0: Merhaba.
2: Dün tabii ki ateşin üstünden atladı kızımla birlikte.
0: Oh.
2: Gülacımız yoktu ama güzel bir hanım elinin altına dileğimizi de diledik. Bazı ritüellerimizi yaptık. Aygül'e de mesaj attım. Anneler Günü hediyesini alabilmek için ama maalesef yine kazanan ben olmadım. İnşallah bugün senin programında kazanan ben olmalıyım. İzmir'den Zuhal ben.
0: 0-549-204-0-104. Bakalım hemen neler geliyor efendim.
3: Selam. Valla Adana kendini şaşırdı. Bugün bir dolu yağdı. Bir
0: Öyle
3: anda
0: mi?
3: Bir güneş çıktı. Değişik şeyler yaşıyoruz biz Adana'da. Adana kendine gel. Kendine gel artık.
0: Adana yanıyor diyorduk. Ne oldu Adana? Adana yanıyor'dan Adana üşüyor'e döndü. Üşüyor. Adana. Adana niye üşür yahu? Mayıs ayında Adana üşür mü? Melih Bey merhabalar, hoş geldiniz.
4: İrfan merhaba.
1: İyi bayramlar İrfan.
0: İyi bayramlar.
1: Sefalar getirdin.
0: Eyvallah Kobra Necdet, iyi bayramlar. Servet Bey iyi bayramlar efendim, iyi bayramlar.
5: İrfan.
0: Efendim.
5: Arkadaşa dedim ki ne? %4'teyi dinle dedim. Bak orada dedim arkadaş var. Bak dedim sana dedim ne diyecek onu dinle. Arkadaşa adres vermişler. Yolcu adreste bekliyor. Duymadım ki diyor radyoyu dinlemekten. Dinleyin. Böyle delirin arada sırada. İyi olur makinayı dinlemek.
0: Ya.
5: Yağlanması lazım makinanın.
0: Yağlanması lazım makinanın. Ne güzel bak beyefendi, ne güzel yağlıyor. Görüyor musun? Yağlayın efendim. Doğru söylüyor beyefendi. Makinenin yağlanması lazım efendim. Makineyi yağlayın. Yağlayın makineyi. Bakayım başka kimler yağlıyor makineyi.
6: Merhaba İrfan.
0: Merhaba canım.
6: İrfan, Hıdrellez'de tuz yiyip yatınca evleneceğin kadın sana rüyanda su veriyormuş.
0: He.
6: Onu görüyormuşsun.
0: Evet.
6: Söylerine göre.
0: Hı.
6: Abi bu bekarlar için geçerli ama ben merak ettim evliler için ne olacak acaba diye iliştim.
0: Hı.
6: Abi gece hanım beni boğazlarken gördüm ya.
0: Efendim evet, tuz yalayınca evleneceğiniz kişi size rüyasında su veriyormuş efendim. Peki yani tuz tabi susatır. Başka bir şey mesela şeker yalasak ne oluyor efendim? Başka ne olabilir mesela? Bir deneyelim bu gece ya. Bir farklı farklı. Herkes bir tuz yalasın. Bir ne olacak? Üç günlük dünya dedim. Üç günlük dünya. Seni tutsak eden
7: monotonluk sadece bir rüya. Evinde tıkılmışsın. Seni uzun zamandır dinlemiyorduk. Senin sesini duyunca bir neşe geldi.
0: Oo!

0: Yetişti yetişti. Hızır geldi, hızır geldi. 3 günlük dünya be. 0549-204-0104 efendim. Radyo D ülkemizin eğlenceli, gülen yüzü sizlerle. Şimdi biraz sonra bir de konu söyleyeceğim. O konuyla çalıştıracağız radyo makinesini ama onun dışında çok konu var. Radyo makinesinde işleyeceğimiz, dadalayacağımız çok konu var efendim. Çok konu var. Düşünceler zamandan çalar, üstüne üstlük karamsar. Şak taban zaman, halden anlamaz. Takma kafana hiç, sen rahatla bak, yüzün gülsün al. Hoş geldiniz Fatma Hanım, siz de hoş geldiniz.
1: Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar. Kalkede de bugün hava güzel. İnşallah hep böyle gider.
0: Hadi bakalım. Derya'cığım sen de hoş geldin. Mesajlara bakacağım. İyi örnek ol bak. Ama şimdi günün konusunu bir açalım bakalım.
2: Biraz önceki bayan gibi sabah 7'den beri radyonuzu dinliyorum. Bir hediye alamadım. İnşallah senin programında alacağım.
0: Ya bu hediye verilen günlerde kendimi çok kötü hissediyorum yani. Verdiğimiz değil mi? Günde bir tane ben hani özellikle. Bu kadar binlerce dinleyicimiz var. Nasıl yapacağız yani? Nasıl yapacağız? Kurban olun. Beni muaf bırakın bundan ya. Beni muaf bırakın. Bugünün konusu ne biliyor musunuz? Bakın size bugün en sevdiğiniz kişiyi sormuyoruz. En sevdiğiniz aile bireyini sormuyoruz. En sevdiğiniz iş arkadaşınızı sormuyoruz. En sevdiğiniz aşkınızı sormuyoruz. Bugün size çok farklı bir şey soracağız. Bak. Sizce en sevdiğiniz neyinizi soruyor olabiliriz bugün? Efendim ha? Bir tahmin edin bakalım. En sevdiğiniz neyinizi soracağız bugün? Evet. 0549-204-0104'e en sevdiğiniz bir şeyinizi yollayacaksınız bize. Ama ne ola ki? Bununla eğleneceğiz. Bak. Konumuz en sevdiğim eşyam. Yani böyle küçük, büyük, saçma, komik demeyin. Neyse artık yani cımbızdan tut iğneye yani. Hani en sevdiğim eşyam deyin. Niye sevdiğinizi de söyleyin. 0549-204-0104'e yollayın efendim.
2: En sevdiğimiz neyimizi seviyorsun İrfan?
0: Efendim bugün en sevdiğim eşyam konusunu işleyeceğiz. Sizin bu sesli mesajlarınıza hayranım. Vallahi o kadar yetenekli, mizah duygusu böyle çok yüksek dinleyicilerimiz var burada. Zaten ileride sizinle bir sinema filmi çekeceğim biliyorsunuz. Sadece dinleyicilerimle yani... şimdi reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra gündem haberleri. Aziz Yıldırım ne oldu? Başkan mı oldu? Şimdi ona bir bakacağız efendim. Olmayanlara bakacağız. Başkan olmayanlara. Olup da başkan sıfatında olmayanlara bir bakacağız. Yine bir virüs çıkmış. Ona bakacağız. Bir sürü dadalayacağımız olay var efendim. Yani tamam mı?
2: Doğru Çino bomba yapalım biz de İrfan.
0: Ne yapalım?
2: Doğru çilo bomba yapalım biz de İrfan.
0: O ne doğru çilo bomba ya? Ne oluyor ya? Şimdi reklama doğru gidiyorum. Canım Türkiye'min akıllı delileri. Sonra 0549-204-0104'te delirmeye devam ediyoruz. Tamam mı? Deli deli deli. Deli miyiz Norm Ender? Çocukluk arkadaşlar.

0: ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
2: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
3: there. Reklam. Kızım, ne gerek vardı?
4: Günü.
3: Oğlum, niye zahmet ettin?
4: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet, Tekno Club'a özel 9400

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe
1: iyice 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi göz.
5: Anne!
6: Anne!
7: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fuck you, Hausgeräte.
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Makineye sizden düşenler.
1: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
2: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum.
3: İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano. Senin adın Cano.
5: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgüveni nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

Ozan Aslanhan. Burası Radyo D, radyo makinesi çalışmaya başladı bu muhteşem İstanbul gününden. Türkiye'mize, dünyanın neresinden bizi dinliyorsanız oraya selam olsun. Ben İrfan Aslanhan, 20'ye kadar beraberiz. Böyle birbirimize 3 saat katlandığımız bir iş bu yani. Vallahi. Ama güzel. Bugünün konusu, size en sevdiğiniz eşyanızı sorduk. Evde olabilir, iş yerinde olabilir. Böyle ufak, büyük, küçük demeden yollayın efendim onu. Tamam mı?

0: Var var, bazılarının gerçekten büyük hatırı var. Kim onlar sevgili dinleyenler? Sizde büyük hatırı olanlar kimler? Galiba bu sene en çok Hıdrellez'e katılım olan senelerdenmiş sevgili dinleyenler. Bunu nasıl ölçtüler, tarttılar, biçtiler? Nasıl yani, ben evimde mesela ateşin üstüne atlıyorum, kimin ne haberi var? Yani bunu anket mi yaptılar acaba? Siz atladınız mı bu gece diye acaba? Nasıl bir... Ya arkadaşlarım mum koydular küçücük, ondan atladılar. Bunu nasıl tespit ettiler en çok katılım olan Hıdrellez diye ya? Allah. Yeşim Köroğlu diyor ki dün bütün Hıdrellez ritüellerini uyguladım. 3 tane madeni parayı toprağa gömmüş, farklı yönlere koyuyormuş efendim şeyleri, böyle bozuk paraları ki sağ, orta, sol falan. Para tek yerden değil, her yerden gelsin diye efendim. Ay bu yoklukta nelere düştük ya Rabbim. Vallahi. 5 Mayıs gecesi yastığının altına 3 defne yaprağı koymuş insanlar. Defne yaprağı, evet, çocukken de yapıyorduk onu. Evin girişine az miktarda tuz ve tarçın serpiliyormuş. Tuz temizler, tarçın bereketi çağırır diyor. Bu evde ağırlık gidiyor, bereket geliyor deniliyor. Bunu bilmiyordum mesela. Gül suyuyla böyle yüzlerini, bileklerini ve boynunu temizlemek. Güzelliğim, ışığım ve özgüvenim her gün artsın diye yapılıyormuş. Bu da efendim Yeşim Köroğlu'nun yaptığı ritüeller. Ahmetciğim yaptın mı sen bunları canım benim?
1: İrfan Hıdrellez'de yere uzandım. Hı-hı. Benim üstümden atladılar. Salonu, evi falan yakmadık. Ne de olsa sen hayatını yakmışsın dediler. Öyle gelişti yani olaylar. Dilek melek yaptılar. Dilek dualar, bir şeyler. Saksının dibine para ektiler. İrfan bizim evini görmen lazımdı ya.
0: Adam yanıyor diye bunun üzerinden atlamışlar sevgili, sevdiğim yerler. Adam yanıyor, ateş çıkıyor. Beyninden ateş çıkıyor herifin yani. Vallahi. Böyle çok yoğun olunca ben mesela bir günde bir yere gidiyorum, benim de beynimden ateş çıkıyor. Ocağı falan kafamla yakarım yani. O derece yanıyor beynim. Bu arada günlerdir diyoruz işte Kurban Bayramı 9 güne çıkarıldı, uzatıldı falan diye. Hemen bunu söyledik, hemen uçak ve otobüs firmaları biletlere zam yapmış. Hemen. Hiç fırsatı kaçırmayın, tamam mı fırsatçılar? Hiç kaçırmayın. Ya bayram geliyor değil mi? Memlekette indirim olması lazım ki vatandaş bayram etsin. Yani asıl bayramı bu firmalar yapıyor. Otobüs firmaları, uçak firmaları yani. Bu ne saçma. Hemen 2 gün önce 9 gün oldu dedik. Kurban Bayramı, hemen zam yapmışlar efendim. Hemen. Ya bu niye böyle bir esnafımız var, böyle bir şirketlerimiz, firmalarımız var yani. Bakın bir tek bayramda yükseliyor. Yani en hızlı değer kazanan altın, euro, müro değil abi, otobüs bileti yani. Bu kadar bayram mı geldi zınk yükseliyor efendim. Bu ne acayipsiniz siz ya. Vallahi billahi ya. Bu nasıl bir fırsatçılık ya. Bayramda bayram eden sadece otobüs firmaları ve uçak firmaları oluyor. Bizde öyle biliyorsun. Deprem oldu, battaniyelere zam gelir, çadıra zam gelir falan. Şu fırsatçılığı içimizden böyle söküp bir gün götürsek... Her sene ayrı. Bayram geldi, otobüs fiyatları fırladı. Her sene.

0: güzel. Dinleyicimiz doğru söylüyor aslında. Yani biz mesela ceza kesiyoruz değil mi trafikte, millete falan. Gidip bu firmalara ceza kesmek lazım. Kapatma cezası bile hatta yani. Doğru. Uzaklar sana gelirsen hele bir gel. Bütün dertler bitir. İrfan daha Ocak'ta zam gelmişti bunlara diyor. Daha dur, Ocak'ta gelmiş, Haziran'da gelir, Temmuz'da, Ağustos'ta, her ay gelir bunlar. Evet, sanırsın sadece otobüs firmaları bayram ediyor yani. Vallahi bu.
1: Ah İrfan'ım, ah kurban olduğum. Depremde çadır satmış millet bunlar. Yapıyorlar maalesef. Olmasa güzel ama bu da bizim maalesef ki acı kayıplarımızdan birisi.
0: Kesinlikle öyle.
1: İnsanlık öldü, yok yok.
0: Maalesef yani. Ya bayram dediğin hani halka kolaylık sağlar değil mi? Bayramda şey yaparsın ki böyle bir indirim, bence öyle olmalı. Bir sevaba gir firma olarak yani. Hani

0: Evet, canımız dinleyicimiz bana hediye yolladığı radyoya o içi çiçekli bardağında çay içiyor, onu yollamış. Bu bardak çok güzel bardak. Özledim bu bardağı. Evde ama bu bardağım. Vallahi. Niye git, ben niye götürdüm onu eve ya? Bu radyoda olsaydı. Bayılırdı Aygül Maygül benim bardağıma. Ay vallahi şuraya koyaydım. Aygül'üm göreydi bu çiçekli bardağımı benim. Vallahi. Efendim bugün sorduk, dedik ki en sevdiğiniz eşyanız hangisi? Dinleyici diyor ki kendimi eşya olarak görebilir miyim diyor. Ben kendimi eşyadan daha çok seviyorum çünkü. ev hanımları valla evde eşya gibisiniz ha. Eskiden olurdu böyle kırlentler, yeni gelinler bilmez tabii onları. Bilmez. Koltuğun böyle köşesine üçgen şekilde koyardı anneler. Onu bozduğumuz zaman terlik geliyordu yani, o derece ya. O neydi öyle? İlla üçgen duracak köşede. Hiç oturmayacak mıyız yani biz oraya? Yok. Neydi o günler be? Vallahi billahi.
1: İrfan, en sevdiğim eşyam, tesbihim, annün mü? Saatini alıyorum, kaybediyorum. Saatini alıyorum, kaybediyorum. Şimdi bir tane boncuk aldım, kaybetmiyorum. Boncuk çekiyorum.
0: Beyefendi cızırlıyor mu, bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar. Orada bir zart zurt ses çıkıyordu da o yüzden. İrfancığım, bu firmaların ruhsatlarını iptal edip 6 ay süründüreceksin. Bak ondan sonra bir daha fırsatçılık yapıyorlar mı demiş. Evet. Aynı fikirdeyiz. Kamuoyu oluşturalım efendim. Söyleyelim. Bayramlarda zam yapan firmalar, otobüs firmalarına, değil mi? İşte bilmiyorum hangileri. Fırsatçılık bizim en güzel yaptığımız şey son yıllarda yani. Çok. Bak Kenan abi diyor ki Ramazan'da ete zam, bayramda ulaşıma zam. Yani gerçekten hiçbir şey insanlığa sığmıyor. Maalesef böyle bir şey yani. Hayır, vatandaşa yük. Yani bir şey alınmıyor falan, bir bayramımız var değil mi? Millet köyüne gidecek, memleketine gidecek, bir yere gidecek falan. Hani orada da kolaylık yok efendim. Maalesef. Şöyle bakalım mesajlarınıza, buyursunlar efendim.
2: İrfan abi, bizim ablamla iPhone 10'da da Pro Max'imiz oldu, yazdık. Sonra saksının içine gömdük. Gerçek olur inşallah.
0: Aa canım benim. Ben de o ısırılmış elma Pro Max'i gömdün zannediyorum ya. Vallahi.
3: Benim saçlarım kıvırcık. En sevdiğim şey bukle kremim. Çünkü onu sürmediğim zaman cadıya benziyorum ve saçım süpürge gibi oluyor. Yani evden çıkarken ilk baktığım şey hep böyle bukle kremim. En çok onu seviyorum ya.
0: Ay canım bukle kremim. Bazı hanımlar öyle eşyalarını çok seviyorlar efendim yani. Onları böyle öpüyor musunuz böyle? Ay canım vallahi. Bakayım şöyle neler var. Bu ne bu? Ben bunu bilmiyorum. En sevdiğim eşyam senek. Senek ne oluyor? Senek yanlış mı yazdı? Sinek mi seviyorsunuz o? Onu anlamadım. Bilen bir seneyi yazsın, senek. Senek efendim. Pınar Öz, en sevdiğim eşyam arabamın anahtarı, çünkü beni istediğim yere götürüyor, sevdiklerimle aramdaki mesafeyi kapatıyor diyor. Senek ne Ahmetciğim, sen bilirsin.
4: En sevdiğim eşyam cüzdanım İrfan.
0: İrfancığım hayırlı yayınlar. En sevdiğim eşya terliklerim. Terliklerimi giymeden hiçbir şey yapamıyorum. 7/24 giyiyorsunuz. Çıkarın biraz o terlikleri, yıkayın ya. Bir de mutfak makası çok seviyorum. Onsuz bir şey yapamıyorum diyor. Mutfak makası. Burada seneğin fotoğrafı geldi. Bu ne ya? Şeytanın şeyi gibi böyle. Elindeki hani oluyor ya böyle. Oy, bu senek ne bu ya? Bu Trabzon'da biz buna senek deriz demiş. Tarlada, bağda, bahçede kullanılıyor herhalde değil mi? Şeytanın kılıcı gibi, yemin ediyorum. Korkutucu bir şeymiş efendim senek. İçimde kalmasın söyleyeyim
5: de bence utanmalısın. İrfancığım, en sevdiğim eşyam yatağım. Neden? Çünkü o kadar üstünde az kalabiliyorum, o kadar az dinlenebiliyorum ki, o yüzden en çok sevdiğim, en çok özlediğim eşyam yatağım. Ha bir de evdeki radyom var. Onda da sizi dinlediğim için. Ya. Canım radyoda iyi ki varsın, bana keyif katıyorsun. Hadi bugün hediyeyi de bana verirsen tamam olur o zaman bu iş.
0: Siz çok fenasınız var ya. Vallahi bileyim. Efendim reklamlarımız var. Reklamlardan sonra bakacağız. En sevdiğiniz eşyanız nedir? Öpüp kokladınız, ne yaptınız? Bugün eşyalarımızla eğleneceğiz. Küçük büyük demeyin, yollayın efendim. 0549-204-0104'e. Hadi salla mesajı, geliyorum. Salla mesajı. Şebnem Ferah'ın konserine bilet alan var mı dinleyicilerimiz arasında? Ya kimse alamadı ki zaten yani. Yani bir bakacağım. Yaz bana 0549-204-0104.

0: sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista.

0: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA Mobil'i. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
1: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA Mobil'i telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus eczanelerde.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
9: bir adım önde.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
14: Üretim öncülerinin mikrosu var.
15: Mikro yazılım,
16: mikro.com.tr. Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
19: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Brown ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Reklam.
1: Radyo T.
2: Kamu spotu.
14: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: Radyo T.
10: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: İştenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle.
6: Harekete karşı eder.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Stefan Aslanhan.
1: Radyo D'deyiz. Güzel bir günde İstanbul'dan sizinleyiz. 0549-204-0104 radyomuzun biliyorsunuz WhatsApp numaraları. Bugün sizlere en sevdiğiniz, kullandığınız, kullanmaktan keyif aldığınız. Of, onu öpüp öpüp böyle. Kullandığınız, en sevdiğiniz eşyayı sorduk size. Değişik şeyler geliyor. Mesela az önce neydi? Senek geldi. Şimdi evimin kule vantilatörünü çok seviyorum diyor. En sevdiğim eşyam diyor. Kimisi mini fırınımı çok seviyorum demiş. Bakayım şöyle bir. Abi en sevdiğim eşyam kulak içi kulaklığım diyor. Başka ne var şurada bakayım. İrfan her şeyi mor, mor alan bütün eşyalarımı seviyorum diyor. Mor. Evet, hanımlarda öyle bir şey var. Mor böyle bolluk bereket olur falan diyorlar. Hiç morun bir hayrını görmedim yani. Ben özellikle... İrfan, ben de eşyalarımı çok seviyorum. Onları kısa bir süre bile yalnız bırakmayı sevmiyorum demiş. Dışarı çıkarken de yanında çıkar eşyalarını. Vallahi koltuğunla çık böyle. Böyle dolabınla falan çık dışarı. Ya o zaman. Efendim, Aziz Yıldırım bugün Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğu... Bugünün gelişmeleri arasında zaten belliydi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye başkan olması durumunda 200 milyon euro transfer bütçesi belirlemiş. Bir süper yıldız kanat kaleci, iki üst düzey defans, bir de süper yıldız seviyesinde forvet transfer edecekmiş. Bir sürü de teknik direktör adayları var. O adam hazırlıklı gelmiş ya bayağı bu sefer. Bakalım ne olacak. Bir de dünyanın sevdiği, yani konuştuğu hanta virüsümüz var şimdi bir de. En tehlikeli virüslerden olduğu söyleniyor. Genelde enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve salyasıyla bulaşıyormuş. İnsana solunum yoluyla ya da nadiren temasla geçiyormuş. Genellikle ateş, kas ağrıları, yorgunluk gibi belirtilerle başlıyormuş. Ciddi durumlarda akciğer ve bu COVID gibi olmuş ya bu. Ciddi bir virüs olduğu söyleniyor. Hanta virüs yolcular arasında bir kruz gemisinden yayılmaya başladı. İlk başta anlamadılar ama Dünya Sağlık Örgütü bunu açıklayınca bir kruz gemisinden yayılmaya başladığını, şu an bir de efendim bu çıktı başımıza. Yolculuk sırasında o gemide ölenler olduğu söyleniyor. İlk andan itibaren kimse tabii karantina uygulamadığı için gemide inenler olmuş, binenler olmuş, binenler başka birine bulaştırmış falan. Enteresan bir durum şu an dünya gündeminde, hanta virüs. Ne yapacağız bilmiyorum şimdi. Koronavirüsten sonra bunu mu başımıza bela edecekler acaba? Yani. Bilemiyoruz. Bakacağız. Yani bizden de mesela bir YouTuber, Türk YouTuber Ruhi Cenet. Evet, Ruhi Cenet gemide herkesle temas etmiş. O gemide olduğunu kendisi de açıklamış. Ama tabii karantinaya alınması, özellikle o temaslı olduğu kişilerin tespit edilmesi önemli. Bilmiyorum tabii bu konuda Ruhi Cenet Türkiye'ye mi geldi, nerede? Şimdi sosyal medyada o var efendim. Bir Türk YouTuber o gemide olduğu söyleniyor. Hanta virüsün yayıldığı gemide sevdiğinden. Orada yolculuk yaptığı söyleniyor.

0: İkisin İzmirli. Bir o yana bir bu yana sallanıyor.
1: Umarım bu tarihler bir milat olmaz, hani böyle başladı falan diye konuşmayız ileride, ama ben de tanımıyordum bu YouTuber kardeşimiz kimse. Dinleyicimiz diyor adam gelmiş gezmiş tozmuş olan oldu artık, İrfan yazmış da Allah korusun ya. Aman abi. Ben de yeni öğreniyorum efendim. Yani kimse artık bilmiyorum, doktorlar daha iyi bilir, karantinaya alınmalı mı falan bu YouTuber. Yani YouTuber'lar aracılığıyla her şey bulaştı bu topluma, yemin ederim. Bu makyaj videoları bulaştı. Efendim. Geçtiğimiz günlerde söyledik biliyorsunuz. En çok satılan kozmetik ürünlerinde bu makyaj malzemeleri falan. Şimdi bu makyaj videoları yüzünden yani. Yemin ederim. Derya'nın merhabalar, hoş geldiniz efendim.
2: Benim en sevdiğim, asla vazgeçmek istemediğim ve vazgeçmediğim eşyam var bir tane. O da ortaokula başladığım yıl babamın bana aldığı mont. Hala giyiyorum.
1: Ay canım.
2: Hala benimle birlikte. Ve gerçekten çok seviyorum. Kocam Bey ısrarla onu atmamı söylüyor bana. Ama tabii ki de çocukluğumu ben nasıl alıp bir çöpe bırakabilirim ki?
1: Yeah.
2: Çok kıymetli, çok değerli. Ondan asla vazgeçmiyorum. Bir de boks eldivenlerim ve balkonumda asılı duran kickboks torbam.
1: Vay.
2: 10 numara 5 yıldız ya. Evet. Uçuyorum.
1: Boks eldivenlerini de kocan atmanı istiyor mu acaba? Ya montun fotoğrafını da yollamış. Kocan niye bunu atmanı istiyor acaba? Yani tabii o montta hatıralar var yani. Tabii. O montla değil mi? O yağmur altında yürüdüğün günler. Atılır mı ama, harbiden atılmaz. Adana'dan selamlar. En sevdiğim şey motorum demiş. Tuana Hanım göndermiş. Yalnız Tuana'cığım, bu motor sevilmez mi ya? Bu nasıl bir motor? Motor değil o, tank, tank, tank. Çok güzel. Hani derler makinam nasıl? Makina çok iyi ya. Makina çok. Yalnız Tuana Hanım, yani bir hanıma motor bu kadar yakışır. Gerçekten yani gözlüklerinizle, motor kıyafetinizle çok güzel olmuş. Harika bir bütünlük görüyorum. İrfan, en sevdiğim canım, kadınım, eşim... Yani biz eşya sormuştuk ama yani onu ironi mi yaptınız anlamadım ya.
3: Merhaba, ben Gönül. 70 veya 80 yıllı kaynanamdan kalan plak çalar, kocamla ikimiz onu baş köşemizde tutuyoruz.
1: Aa, ne güzel.

0: Efendim bugün en sevdiğiniz eşyayı sorduk size. Bakalım.
1: İrfan'cığım merhaba.
0: Merhaba.
1: İzmir'de yaşayan bir insan olarak en sevdiğim eşyam özellikle yaz ayları gelirken klima.
0: Klima.
1: Adana, Antalya gibi yerlerde yaşayanlar da bana katılacaktır. Klimalara sarılasımız öpesimiz geliyor o sıcaklarda.
0: Doğru ya, en sevdiğimiz eşyamız klimamız olmalı ya.

0: Ah canım benim, bir çocuğumuz en sevdiğim eşyam demiş. Suluk termosunu göndermiş efendim. Hayattaki en sevdiğim eşyam olan fotoğraf makinemdi. Bozuldu İrfan. Dinleyiciler dua etsinler, düzelsin. Ağlayacağım yani, o derece diyordu.
1: Kesin tek evlattır. Başka kalacak kimse yoktur da ondan.
0: Ne o ne o?
1: İrfan.
0: He?
1: Alıştık nasıl olsa lan, boşver. Şu bir şarkı vardı ya, cep delik cep kendilik. Allah aşkına çal da onu dinleyek bari ya.
0: Sana çalacağım cep delik. Neresi? Cepken de delik miydi o? Onu mu diyordun? Çalacağım sana onu.
1: Halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu. Böyle her şeye itiraz edince fiyatlar aşağı çekilseydi bu ülkede. Yani, oho. Tavan yapardık. Nerelerden atlardık. Level atlardık vallahi. Kesin tek evlattır. Başka kalacak kimse yoktur da ondandır İrfan.
0: Efendim haber merkezimiz bizi bekliyormuş. Bizim de yani radyo en sevdiğim eşyam diyen dinleyicilerimize selamımızı yolluyoruz efendim. Sağ olun, var olun. ...0549-204-0104'e yollayın en sevdiğiniz eşyayı. Yollayın bana.
2: İrfan, bu fotoğraf makinesi için dua etmek istiyorum.
0: Tamam.
2: Cenab-ı Mevlam vermiş olduğu bütün fotoğraf makinelerini teker teker kefenine yapıştırır inşallah. Amin.
0: Allah seni kardeşim. Haberler, haberlerin

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Vakıflar Haftası kutlama programında açıklamalarda bulundu. Vakıf kültürünü koruyacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. İstanbul'da yaşayan milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. BEDAŞ, şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında geniş kapsamlı bir kesinti programı yayımladı. 7 Mayıs Perşembe günü birçok ilçede gün boyu sürecek kesintiler yaşanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iadesinin başlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğiyle yaşlı bakım hizmetlerinde huzur evlerine kabulde esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak belirlendi. Milli sporcular Çin'de gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayağında finale yükseldi. Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Makaralı Yay kadın ve erkek milli takımları 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcak

0: sıcaklık 18 derece, Ankara parçalı ve çok bulutlu 14, İzmir parçalı ve az bulutlu 23, Adana parçalı ve çok bulutlu 21, Samsun parçalı ve çok bulutlu 16, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 18 ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçülüyor.
1: Yetim Eşref geldi mi?
2: Geldi ağam.
1: Buranın sahibinin kim olduğunu anlamasını sağlayalım.
3: Eşref Tek! Burada kral biziz lan!
4: Cezaevinde güç savaşı.
5: Eğer bir hesabı olan varsa neyden vazgeçeceğini baştan hesaplasın.
6: Bizi ihtiyara götürecek adam bu hapishanede.
4: Eşref ihtiyara ulaşabilecek mi?
1: Almadan veren bir Allah'tır. Biz kuluz. Vereceksin ki alabilesin.
4: Eşref'ten balıkçının isteğine tepki.
5: İnsan ona veremez. Onu kullanamazsın.
6: Mecbur kalırsam yaparım.
4: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
9: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
8: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 4-10 Mayıs tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: Tufan Aslanhan.
1: Yerler, yerler.
2: Seni ham yapar ya.
1: Seni ham yapar bu zilliler.
2: Yaylanmadan yürü.

Burası Radyo D, eğlence devam ediyor efendim. İkinci saatimize geldik. Radyo makinesini ikinci saatinde de çalıştırıyoruz. Sen başımıza belamsın. Efendim 0549-204-0104 bize ulaşmak isteyenlerin numaraları. Bugün size Radyo D'de artık pazar günü biliyorsunuz anneler günü hediyeler veriyoruz. Dün 10.000 TL'lik hediye çekim vardı. Bugün bakayım. Bugün de size iki annemize Lost marka güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Yaz ayları geliyor. Lazım değil mi?

0: Efendim tabii güneş gözlükleriyle yaza böyle havalı bir giriş yapın diye annelerimize böyle modern tasarım ve güçlü polarize camlarla kaliteli Lost marka güneş gözlüklerini hediye edeceğiz. Az önce bir haber gördüm. Efendim günün konusu biliyorsunuz en sevdiğim eşyam. Şimdi en sevdiğim eşyamdan en sevdiğim arkadaşıma falan en sevdiğim komşuma falan böyle gidebiliriz. Az önce daha yeni olmuş Hatay'da 70 yaşındaki bir kişi komşusunun parmağını ısırması sonucu hastaneye gitmiş. Parmağı kopmuş efendim adamı. Komşusu parmağını ısırmış. Bakın yanlış duymadınız. Ya ne alaka komşu niye beni ısırıyor da parmağım kopuyor? Yani adam diyor ki çok severdim diyor. O da beni severdi. Niçin yaptı anlamadım ben diyor. Geldi diyor parmağımı ısırdı kopardı diyor. Şimdi bakın en sevdiğim eşyam diyoruz. En sevdiğim işte ne bileyim akrabam, en sevdiğim arkadaşım, en sevdiğim komşum. Acaba böyle mi seviyor bazıları komşularını da? Siz... Hiç canımız, halkımız, komşunuzu ısırmak istiyor musunuz acaba? Hani aramızda var mı? Ya çok seviyorum bir komşum var yıllardır onu ısırmak istiyorum diye. Diyen var. Ya biz de öyle böyle öperiz böyle. Isıra ısıra seven var mesela. Küçük bebekleri mesela ısırarak sevmek isteriz. Mesela araştırma yapılmış. Bu araştırmaya göre şaka yollu böyle hakaret eden ona birbirine böyle vuran falan arkadaşlar genellikle %300 daha dürüst ve samimilermiş efendim. Öyle bir araştırma falan var yani millet iş arkadaşları ve okullar birbirini küfür ederek seviyorlar yemin. Vallahi gözümle gördüm ya öyle böyle küfür etmiyorlar birbirlerine öyle böyle. Şimdi bunu bir şey yapalım, bir bakalım şuna bir. Evet, şu, kim arıyor bizi bu saatte WhatsApp'ta? Aramasınlar onu. Ver bakayım şunu.
1: Otobüsle çarşıdan geliyorduk.
0: Evet.
1: Benim komşum da benimle beraber.
0: Evet.
1: Otobüsteydi.
0: Evet.
1: Ben indim, kendisi de arkamda.
0: Aynı az önce. Engeller misin o arayanı? Birisi bizi WhatsApp'tan sürekli arıyor. Ben bir engelleyeyim onu da geleyim ben bir durun durun. Bir de bizi bilinmeyen numara gizli numaradan arıyor bak. Ya burada program var kimin aradığı numarası belli oluyor zaten yani. Sayın Gürsel Günsel aramazsanız seviniriz efendim. Rica ederim. Bak isminiz, bütün konumunuza kadar çıktı burada ya.

0: Evet Yusuf abi doğru söylüyor. O parmak diyor ısıranın en sevdiği eşyaymış demek ki diyor. Evet. Bak niye ısırmış bir öğrenelim. Komşusunu niye ısırmış bu ya? Ver
1: ben
0: bakayım.
1: Komşum da efendimle beraber. Evet. Otobüsteydi. Ben indim. Kendisi de arkamda inince.
0: Evet.
1: Aynı asansöre bindik. Ben bindim. Kendisi de arkamda binince. Kendi katına gelince kapıyı açıldı. İnmedi. Tamam. İnmeyince de niçin inmedi dedim. Senen ayılan değil. Bana yumrukla vurunca kapışmaya başladık asansörün içinde. O ara elimi kaptı. Elimi kapıp ısırınca koparana kadar bırakmadı. O ara bağırmaya başlayınca elimi ağzından çekince parmağım kopmuş vaziyette.
0: Of.
1: Ali geldi, Ali, Ali diye bağırınca Ali geldi, bizi ayırdı. Beni hastaneye götürdüler. Orada diktiler. Diktikten sonra tutmadı. Tutmayınca kangrene çevirdi.
0: Ah canım abicim.
1: Ondan sonra parmağımı kestiler.
0: Ah.
1: Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Ben onu çok severdim. O da beni severdi. Bunu ne için yaptığını ben de anlamadım.
0: Tövbe yarabbim ya. Komşu vahşedi yani. Abi niye bir insan bir insanın parmağını koparacak kadar ısırır yani? Tabii ufak bir şey ısırırsın da. Ne oldu acaba? Bak bu böyle basit bir olay değil. Bunun altında başka şeyler vardı. Asansörde ne oldu veya otobüste yolda ne oldu acaba? Abi ne diş varmış millet, canavarlaşmış yemin ediyorum ya. Çok acayip değil mi ya? Çok normal normal olmayan şeyler yaşıyoruz efendim. Hepimiz. Eskiden derlerdi işte ayı yavrusunu severek öldürürmüş falan. Evet, severken bu nasıl bir sevgi? Ben de onu seviyordum diyor, o da beni seviyordu diyor. Tamam hani sevişiyorduk. Ondan sonra eskiler öyle der. Biz şu komşumuzla çok sevişiyoruz derler yani. Hani ama koparma seviyesine gelmek parmağı nedir ya bu? Vahşi doğada belgesel mi bu yani? Hayırdır ne oldu? Dün gördük mesela timsah yutmuş dünyaca ünlü iş adamını, zengin. Bir gölde falan yani bu nedir? Seven adam birbirinin parmağını mı yer yani? O öyle mi seviyoruz? O kadar seviyor ki bunun barnağını yerim ben ya. Vallahi. Ama bak baş barnağını yerim ha. Serçe küçük gelir bana. Ey halkımız, siz komşunuzun hangi parmağını yersiniz? Asıl orta baş parmağı hangisi? Serçe yüzük parmağı hangisi? Tövbe yarabbim ya. Ya komşu komşuyu bir ısırmamıştı, o da oldu sevgili dinleyenler. Evet. Acaba aşıları tam mıydı, tabii bilmiyoruz bunun. Hani 70 yaşında adamlar niye birbirini ısırıyorlar ya? Niye böyle? Ya kesin tartışmışlar belli. Ama yani tartışsam bile sen hayatımızda duydunuz mu hiç komşumuzun parmağını ısırıp kopardığımızı? İlk defa böyle bir şey duyuyoruz ya. Bak bizde komşuculuk şeydir yani, gelenektir, görenektir yani. Bu komşuculuk nereye geldi ya? Bu nasıl? Böyle bir komşu, artık bizim vampir komşularımız var aramızda, bak haberiniz olsun. Aramızda vampir komşularımız var. İsmail Aslan diyor ki implantı yeni yaptırmış, denemek için olabilir diyor bak. Şey yazmış İrfan, millet aç komşusunun parmağını yiyor diyor.

Ya nasıl ilişkiler? Baksana komşuluk ilişkilerimiz. Seviyorlarmış abi, bu sevgi parmak ısırıp koparmaya ne sevgiymiş, anlamadık ki bu. Bu neyin sevgisi? Adamın barınağını alıp götürmüş ya, Allah'ını sever. Hayret bir şey. Abi Drakula mırakula hak getire yani. Drakula bizim komşularımızmış ya. Diyor ki bence komşu yeni yaptırdı, takma dişlerini de denemiş olabilir diyor. Evet. Dur bu olayı bir radyo makinesine bir yatıralım. Evet. Bakın en sevdiğim eşyamla başladık. En sevdiğim komşuma doğru gidiyoruz. Tamam mı? 0549-204-0104'e yollayın, geliyorum. Siz mesela komşunuza sevgi göstergenizi bugün işten böyle eve gitseniz, zili çalsanız, ya seni çok özledim diye bir barnağını bir ısırsanız, bir bugün bir denesenize ne olur.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: maksi puan kazan. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Enerjis.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-11 Mayıs tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Acer Aspire Go Notebook 29.999 liraya, LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya Vatan'da. Üstelik bu televizyonu alanlara Vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi Vatan'da.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
3: New Life B12 Plus.

0: dertleri.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı arkadaşının güzel çıktığı fotoğrafı ben kötü çıkmışım diyerek silenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: İstanbul'un bu havayı gördükten sonra sabahlara kadar yanacağımız geceler geliyordu. Efendim. Burası Radyo'da eğlence devam ediyor. 0549-204-0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Gökhan Tepe'nin eski şarkılarını. Kırmızı Alın.
1: Çıktım hayatımdan.
0: Ne varsa eskilerde var ya. Bugün Şebnem Ferah bir açıkladı işte konser tarihini falan. 150 bin kişinin online sırada beklediği konser dakikalar içinde tükendi sevgili dinleyenler. Evet. Biletler tükendi. Bazı vatandaşlar online sırada ön sıralarda olmalarına rağmen bilet bile bulamadı. Büyük kriz, yoğun talep sebebiyle büyük kriz yaşandı. Öyle diyor haberler. Yani sıra bekliyorsun falan ama konser biletinin fiyatını bile göremeyenler var. Evet. Ben söyleyeyim. Genel satışlarda genel giriş 2500, sahne önü 3600'den tükendi, kalmadı efendim. Kalmadı. Bu ne demek oluyor? Bu eskiye özlem işte efendim. De işte bilet sıkıntısı mevzuları var. İnsanlar şimdi görün sosyal medyadan Şebnem Ferah'a yalvaranlar çıkacak. Ondan sonra konser vlogları çıkacak. Ağlayanlar ben konsere gitmek istiyorum. Konser de konser diyenler çıkacak. Şimdi bunları göreceğiz efendim. Şimdi alanlar da değil mi bir kara borsa yaratıp satarlar falan. Bugün bir sürü şey gördüm ya. Bilmem kaç milyonuncu sıradayım hala umudum var diye yazanlar vardı. Güzel. Yani gündemimiz sadece böyle güzel özlediğimiz insanların konserleriyle, o haberlerle olsa. Vallahi billahi. Yoksa görüyorum işte yok. Bursa'da bugün sahte doktor operasyonu vardı. O Bursa'da gerçekleştirilen sahte doktor operasyonunda yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin doktor olmadığı halde muayene ve tıbbi müdahalede bulunduğu, 10'unun ise Türkiye'de çalışma izni dahi olmadan sağlık hizmeti verdiği operasyonda belli olmuş sevgili dinleyenler. Bursa'da bir operasyon. Bazıları sağlık üzerinden maşallah at koşturuyorlar, yemin ediyorum yani. Ya bunları konuşacağımızı Şebnem Ferah konseri konuşalım ya, bu nedir ya? Ve birçok kişi komşusunun parmağını ısırarak koparan abiyle alakalı mesaj atmış. Ben de komşuma sevgimi artık böyle göstermek istiyorum diyor. İrfan, benimki sevgiden değil, sevmediğim komşularımı artık ısırmak istiyorum diyen de var. Bazı dinleyicilerimiz diyor ki demek ki komşusu buna parmak salladı ki bir daha ona parmak sallamasın diye ısırıp kopardı herhalde diyor. Bak hiç böyle düşünmemiştim ya. Acaba adama parmak mı salladı da? O parmağını indir o parmağı. Bak koparırım o parmağını dediyse... Komşu galiba sözünde durdu herhalde. Çok acayip. Vallahi çok acayip. Bakayım şöyle bir. En sevdiğim... Evet. Şimdi bir dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. En sevdiği eşyasıyla alakalı. Bir bakalım ona bir. Evet.
2: İrfan, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar efendim.
2: Ben kel bir adamım.
0: Evet efendim.
2: En sevdiğim eşyamla tarağım.
0: Kel bir adamsınız. En sevdiğiniz eşyanız tarak. Anladın mı?

0: İsviçre okyanus selamlar olsun canım. Ya bazı dinleyicilerimizde şey var mesela, demiş benim hayatım boyunca İrfan hiç en sevdiğim eşyam olmadı. Benim favori rengim bile yok. Sen az önce mor dedin, moru da hiç sevmem yazmış. Siz böyle renksiz, tatsız, tutsuzsunuz yani, olur mu? Laki vardır yani. Bak bazı dinleyicilerimiz var en sevdiği eşyaları. Vallahi İrfan kırıldıkça bantlıyorum. Bantlaya bantlaya bile kullanıyorum diyor. Selam İrfan, İsviçre'den kocaman sarılıyorum. Orada da olsak keşke. Yıllık biletini bir kez alacaksın. Şehirler arası süreceksin istediğin kadar. Ne kadar olmalı sence İsviçre'de şehirler arası biletler? 4300 İsviçre frangı diyor. İstediğin kadar bin. Bin git. Bayram seyran yok. Yılda bir kez sadece üzerine 10 rap zam geliyor demiş. Başak Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: En sevdiğim eşya benim Minecraft Lego Ranger.
2: İrfan'cığım, bu arada radyo gününüz kutlu olsun. 99 yıl olmuş.
0: Bugün de mi radyo günün ya?
3: Abi işte bu firmaların tam
4: İrfan abi merhaba.
3: Abi en sevdiğim eşyam radyom ve mikrofonum ve tabii ki onlara duyduğum aşk.
0: Ya sağ ol.
5: İrfan merhaba.
0: Merhabalar efendim. Sağ olun, teşekkürler.
5: Hıdrellez dediğin zaman Edirne, Kırklareli tarafındaki kakava şenliklerini anmadan geçersen onlara çok büyük bir haksızlık yapıyorsun.
0: Kakava şenlik.
5: Özellikle Edirne Sarayı içinde o Kırkına panayırının yapıldığı yerde, o girişlerin yapıldığı yerde mükemmel olur. Yani dünyada diyebilirim yani öyle bir şenlik yok. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, sağ olun. Balkanlarda evet çok tatlı, çok eğlenceli oluyor şenlikler. Görüyorum ama hiç katılamadım. Benim her gecem şenlik olduğu için yani. Bir bakayım şimdi.
6: Hoş geldin İrfan'cığım.
0: Selam
6: hoş
0: canım.
6: Geldin. Güzel bir gün olsun inşallah.
0: İnşallah.
6: Yarın da, bugün de her gün çok güzel olsun inşallah. En sevmediğim eşyam saç boyası eşyası.
0: Tamam, ben en sevmediğinizi sormadık. En sevdiğinizi sordum.
6: Gay alıyorum. Çünkü sürekli beyazları kapatma çabası içerisindeyiz.
0: Şuna da bir bakalım.
7: Merhaba İrfan, iyi yayınlar kardeşim.
0: Sağ olun efendim, teşekkür
7: ederim. İrfan, ben lise yıllarından beri sürekli tesbih çekerim. Yani lisede az tesbih kaptırmadım yani hocalara. O zamandan bu yana elimden tesbih eksik olmaz. O yüzden en sevdiğim eşyam benim tesbihtir yani. Oldu tesbih.
0: Yaa.

0: Radyo makinesi.
1: Hemen Zafer Şebnem Ferah'ın konserini hesaplamış. Diyor ki 3000 kişi 550 bin eşittir 450 milyon iyi para. Meğerse içimizdeki daraltı Şebnem Ferah'mış diyor. Abi sen de ucuza gitme diyor. Senin programlar da full kapalı işe. Ya bizde niye öyle bir şey var Zafer? Hemen inşaat görürüz mesela, burada maliyete hesaplarız efendim. Kafeye oturuyoruz, bir şey kaç kişi var sayıyoruz, lan burada ne ciro vardır diyoruz falan.

0: Radyo makinesi.
1: Efendim bir dinleyicimiz en sevdiğim eşyam demiş. Çatal bıçak setini göndermiş. Ya şimdi bunu görünce şey aklıma geldi. Son günlerde şey çıktı. Mesela birisi çıkıyor işin uzmanı gibi. İnternette var direkt karşınızda mesela YouTube'da falan reklam olarak. Diyor ki mesela çorba böyle içilir falan böyle. İşte şu kaşıkla, şunla, bununla bilmem ne. Neymiş efendim? Görgü kuralları danışmanıymış efendim o. O. Çorba nasıl içilir bilmiyorsa bir insan artık yani. Hani böyle görgü kurallarında. Şimdi bakalım siz efendim soruyorum. Çorbayı nasıl içiyorsunuz ey halkımız? Nasıl içiyorsunuz? Kimisi böyle tası yanından tutuyor ağzına dikiyor yani. Hani... Bir bakacağız. Ay bay efendim çorba böyle içilirmiş. Yan bakalım kim yanlış içiyor çorbayı. Biraz sonra. 0549 204 0104 geliyorum birazdan.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %80 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde aralıklı yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirin Evler, İncirli Merter, Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları her iki güzergahta yoğun seyrediyor. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı akıcı. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.91'lik yükselişle 14.917 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 53.16'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.837, çeyrek altın 11.594 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
4: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
5: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Radyo Tek.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor.
6: Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanhan.
1: Vay vay vay vay. Burası Radyo D. Eğlencenin makinesi devam ediyor efendim. Bodrum'un en baba kaptanlarından Şükrü Kaptan dinliyormuş bizi yahu. Şükrü abicim çok özledim ya. Dün kim söylemişti? Rusya'dan bir mesaj yolladı dinleyicimiz. Artık sıcak denizlere inmek istiyorum diye. Gelmek istiyoruz kaptan. Çıkar bizi bu kaptan. Ama akşamları hala soğuk oluyor buralar. Dün kırklar elindeydim, sahneye gittim. Ya bu nedir, bu Balkanların durumu nedir ya? Nedir ya bu? Nasıl orada yaşayanlar donmuyor ya? Benim şeyim burnum dondu yemin ediyorum dün orada. Amin efendim. Dostlar ayrılmasın, arkadaşlar ayrılmasın. Az önce söyledim ya, bir araştırmaya göre birbirine şaka yollu hakaret eden arkadaşlar genellikle %300 daha dürüst ve samimi oluyorlarmış. Ne yapıyorsun lan bilmem ne diyor mesela yani. Onlar daha samimiymiş. Ayırmasın onları Mevlam. Ama valla bir şey söyleyeyim mi? Bu yaşına kadar bilmiyorum, öyle arkadaşlarımız çok oluyor da bazılarımız öyle kendine küfür müfür ettirmez yani, öyle öyle yok öyle. Geleceksin söveceksin, neymiş, samimiyetten sövüyor oldu canım yani. Var öyle tipler aramızda, çok var. Ne bu bu? Ha, ona bir bakayım ben ya. Ufuk abi değil mi bu? Ufuk Özkan Kanal D'de. Versene onu, aç onu.
2: Evinimsiz ulvi. Ağızda dağılmayan ulvi. Ha. Enfeksiyon ulvi. Açıkta satılan ulvi. Sinek arabasının peşinde koşan ulvi. Lanet olası federal ulvi. Matbaayı çok sonradan keşfeden ulvi. Lan bağımsız ulvi. Ulan parasının üstünü bile alamayan ulvi. Çömlek ulvi. Elim sende ulvi, atladığı yere hoplayamayan ulvi. Fırfırlı ulvi, kerpetenle karga burnu ayıramayan ulvi, 14-15 ulvi. Muz orta ulvi, topla birlikte ayakkabısı da uçan ulvi. Lan çorapla koşan ulvi. Tamamı çizgiyi geçmeyen ulvi. Yok denecek kadar az ulvi. Saydam ulvi, kavuçok ulvi, kafasında limon çekirdeği kalan ulvi. Gocuksuz ulvi, kışın araba iten ulvi. Laylon poşetle bayır aşağı kayan ulvi. 0-5 ucu olup da vermeyen ulvi. Şampuanı sulandırıp kullanan ulvi. Benimsiz ulvi. Ağızda dağılmayan.
1: En güzeli şey cenazeye çeyrek altın takan ulvi. O en güzel o. Ama böyle arkadaşlıklar var sevgili dinleyenler. Yok mu, bir yazın bakalım. Şimdi az önce söyledim ya. Böyle işte görgü kuralları danışmanları çıktı. Çünkü bu ne demek? Çok görgüsüzleştik o yüzden. O yüzden çıktı. Çok görgüsüzleştiğimiz için. Şimdi ona bir bakacağım. Ama ilk önce mesajlarınıza bakıyorum. En sevdiğim arabam çünkü ayağımı yerden kesiyor demiş. En sevdiğim eşyam arabam diyen var. Şuna bir bakayım.
3: İrfan!
1: Aman dur. Abi bağırma, dadalayacağım seni. Bak bağırmazsan dadalarım.
3: Bugün Reşo'yla beraberiz. Seviliyorsun İrfan, seviliyorsun.
1: Eyvallah abi, teşekkürler.
4: Çingene kırmızısını seviyorum İrfan.
1: Çingene kırmızısı. Eyvallah, buna İrfan, bakayım. Efendim abi.
5: Çorba nasıl içilir biliyor musun? Nasıl? Ekmeği içerisine doğrayacaksın. He. Ondan sonra salacaksın kaşığı, salacaksın kaşığı.
1: Ekmeği doğrayacaksın çorbaya, salacaksın kaşığı diyoruz. Salacaksın kaşığı.

0: Ya bazı şeyler mesela salatanın suyu denilen şey. Nasıl kaşıkla yedin? Onu böyle ekmekle banacan yiyeceksin. Ya vallahi. Canım anneannem böyle bir reyhan üstüne koyan, böyle koyduğu bir salata yapardı. Tabi o zamanların organik zeytinyağından mı? Oy ne güzel bir yağydı o. Ah o soğanın tadı, o domatesin tatlılığı. Reyhan sever misiniz? Anneannem sayesinde reyhan hastası olduk biz ya. Yani. Vallahi. Çoğu mesela hala reyhan bilmez ama. Mesela benim hanıma reyhanı ben öğrettim ya. O. Reyhan ne be? Reyhan kim diyordu yani? Diyordum ki ya reyhan koymayalım mı? Biraz reyhan koyalım şuraya diyordum ya. Şuraya bir reyhan koyalım ya. Bir de böyle saksılarda falan da yetişiyor reyhan. Dalacan böyle lokmayı, dalacan lokmayı reyhana. Reyhana. Şimdi bakalım ne diyor bu hanımefendi. Buyursunlar efendim.
1: Çorba. Kaşık kasenin içine daldı.
0: Ay bu nasıl bir tonlamadı. Çorba. Ay. Ver.
1: Çorba. Kaşık
0: çorba.
1: Kasenin içine.
0: Evet.
1: Daldırılarak. Gerekirse. He. Altı. Tabağın karşı tarafından sıyrılarak.
0: Evet.
1: Bu şekilde içmen beklenen bir öğün. Çorbamı asla eğilerek, üfleyerek ya da herhangi bir şekilde karıştırıp ses çıkartarak içmemeye özen göstermeliyim. En büyük ve buradaki en önemli tavsiye, size verebileceğim en önemli tavsiye, çok sıcak olduğunu düşünüyorsak çok zarif hareketlerle içinde karıştırarak, havalandırarak
0: bak çok sıcak olduğunu düşünüyorsanız kaşınızla böyle zarif hareketlerle çorbanızı havalandırıyorsunuz efendim. Böyle üfleme, hohlama, ondan sonra çalkalama yok. Zarif hareketlerle çorbamıza kaşığımızı koyuyoruz. Hafiften çorbamızı böyle analı kızlıysa böyle anasına ayrı, kızına ayrı havalandırıyoruz orada. Al devam et, bu çok iyiymiş. Devam et.
1: Bekleyebiliriz. Eşlik etmemiz gerekiyorsa misafirlerimize.
0: Evet.
1: Ufak ufak.
0: Ufak ufak.
1: Belki kaşıkla aldıktan sonra.
0: Allah'ım o kaşığı alıyor bir kilometre havada gezdiriyor böyle. Ya zarif olacağım diye o kaşığı ben niye gökyüzünde gezdiriyorum böyle. Yani ya, diyor ki onu diyor kaşığın içinde diyor havalandırın soğusun diyor havada böyle yapıyor. Şimdi göremiyorsunuz ya yaptığım hareketi. Böyle kaşığı çorbanın kasenin üzerinde alıyor böyle bir oval böyle çizin, S çizin böyle. Ağzınıza götürene kadar 10 dakika geçsin böyle. Böyle. İnsan ağzının yolunu bulamaz onu öyle yapınca. Ya Rabbim ben. Ne yapıyorum ben böyle oryantal.

0: Niye? Dışında kalsın, ne oluyor?
1: Çorbaya son verdiyseniz, yarısı da dahi dolu olsa, içmeyi düşünmüyorsanız yapacağınız tek şey çorbanın eşlikçisi olan kaseye, tabağa, servis tabağına kaşığınızı zarif bir şekilde bırakmak olur.
0: Evet, evet. Bunu böyle yapmayana kız vermiyorlar memlekette, biliyorsunuz. Bunu böyle yapacak, öyle kaşı löngö denek böyle kasenin ortasına bırakmayacaksın onu. Onu çocukluğumuzdan beri biliriz, onu koyacaksın, o kenarına koyacaksın onu. Terbiyesizlik yapma, bana bak. O çorba senin fitil fitil burnundan gelir öyle yapmazsan. Bak, vallahi bak. Arkadaşlar, bir çorba içmek bu kadar yoruyorsa biz naneyi yemişiz, ben size söyleyeyim. Bak, dirsekler çok önemli. Yemek yerken dirseklerini böyle masaya konulmaması temel kural. Çorbayı orada öyle sallamayacaksın öyle. Sadece yemek bittikten sonra sohbet ederken kolları, dirseğini masaya koyacaksın. Terbiyesiz. Ver. Öyle. Öyle ekmeği bıçakla kesmek yerine küçük lokmalar halinde böyle koparıp yiyeceksin. Öyle diyor. Şimdi kim böyle yapıyor? Kim böyle yapıyor? Allah'ını seversen söyle. Kim böyle? Diyor ki bak dinleyicimiz, İrfan o anlatana kadar ben yemeği bile yedim neredeyse. O çorba 2 saatte zor biter demiş bak. Bak. Abla, biz çorbayı nasıl içiyoruz biliyor musun? Ver müziği. Bak, bu müzik eşliğinde içiyoruz bir çorbayı. Ver. Ben sofra bezini alıyorum elime. Halay başı gibi. Ondan soğanın da cücüğüne bir vuruyorum.

0: Ya kadın anlatırken evet yayının 15 dakikasını yedi ya. Yemin ediyorum. Bugün nasıl bir yayın bu ya? Bu nedir arkadaş? Ya biz Allah'ını seviyoruz. Biz gidiyoruz restorana hızlı olsun diye az çorba söylüyoruz yani o sıra. Ya çorbaya böyle emek veriliyorsa yemekte neler yapılır? Oo. Üf.
1: Abla acımızdan çorbayı pipetle içiyoruz. Bir de kaldı kaşığı mı havalandıracağız?
0: Acımızdan diyor çorbayı pipetle içiyoruz. Ya Zafer Bey. Bundan sonra çorbayı protokol eşliğinde içeceksiniz. Bak söyleyeyim. Öyle protokolle birlikte içeceksiniz. Türkiye'de bakın adab-ı maşeret kuralları çok önemlidir. Görgü kuralları çok önemlidir. Bu kadar da abartmayın ya. Bu nedir yani? Bu kadar kaliteli insan kalmadı hanımefendi günümüzde. Yapacak bir şey. Ya çorbayı millet elle içiyor. Uçakta yere oturup pilavı eliyle yiyor ya bu. Sen ne diyorsun? Neler yazmışlar var. Tokadı bir tane yapıştıracağım ha diyor bak şimdi. Uf ne mesajlar. Efendim haber merkezimiz bekliyormuş. Gidiyorum geliyorum. Çorbayı nasıl içeceksiniz öğrendiniz mi? Anlatın bana 0549-204-0104'e. Aklınızda ne kaldı anlatın bir geliyorum. Geliyorum.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
3: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Vakıflar Haftası kutlama programında açıklamalarda bulundu. Vakıf kültürünü koruyacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava.

0: anı görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. İstanbul'da yaşayan milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. BEDAŞ, şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında geniş kapsamlı bir kesinti programı yayımladı. 7 Mayıs Perşembe günü birçok ilçede gün boyu sürecek kesintiler yaşanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iadesinin başlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğiyle yaşlı bakım hizmetlerinde huzur evlerine kabulde esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak belirlendi. Milli sporcular Çin'de gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası ikinci ayağında finale yükseldi. Şangay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Makaralı Yay kadın ve erkek milli takımları 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 18 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 14. İzmir parçalı ve az bulutlu 23. Adana parçalı ve çok bulutlu 21. Samsun parçalı ve çok bulutlu 16. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 18. Ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.91'lik yükselişle 14.917 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 53.16'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.837, çeyrek altın 11.594 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
3: Reklam. Garanti, emeklilik.
4: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
5: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
6: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontele. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.

0: Mary.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: karınca
1: la la la la lilla la la la ila yapla.
0: Burası Radyo D, eğlence devam ediyor efendim. 0549 204 0104, radyomuzda her gün görüyorsunuz parti var, şey ister yaza merhaba partisi de, ister kışa veda partisi de, Radyo D'de parti var her günün, parti parti. Saat 22'de de konser var biliyorsunuz Radyo D'de, sahne programımızda. Bakalım bugün hangi sanatçılar konsere gelecek Radyo D'ye? Kimlerin konseri var bugün Radyo D'de? Efendim bugün en sevdiğim eşyam konusuyla başladık. Görüyorsun neler öğreniyoruz. Görgü kurallarını, çorba nasıl içilir, hönkür denir mi, içine kaşık atılır mı, ne yapılır? Her şeyi bak, bir de Asil abimizden şunu öğrendim. Reyhan çok severim bak. Böyle bizde böyle dolapta bittiği zaman mutsuz oluyoruz karı koca. O kadar seviyoruz. Hatta annem saksılara ekmiş. Götüreceğim bu sene Bodrum'a. Asil abiden de şunu öğrendim. Reyhan sulu patates yemeğine, nohuta, kuru fasulyeye mükemmel yakışıyor. Herkes denesin demiş. Bak hemen o akşam yaptığınız yemeği bir koyun. Nohuta, kuru fasulyeye, sulu patates yemeğine. Galiba patates yemeğinde hatırlıyorum ben onu, evet. Tabii diyor kıvamında katmak lazım. Yoksa reyhan çok keskin bir baharattır ha demiş. Ya kokusunu tadını veriyor zaten direktmen reyhan. Canım reyhan çekti. Yemin ediyorum şu dalında görsem koparıp yiyeceğim onu. O derece bak. Nane bir, reyhan iki ya. Bir de oradan bir iki kuzu kulağı alabilir miyim? Ne olmuş Marmaris'te? Eyvah. Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıkmış sevgili dinleyenler. Haber kanalları duyuruyor. Yangının havadan görüntüleri. Ah ya işte bak, havalar ısınınca bu haberleri alıyoruz. Şimdi daha haber düştü ajanslara. Umarım hemen müdahale edilir de bir zahiyat vermez. Buyursunlar abicim.
2: Sakalı ve bıyığı olan insanlar için çorba içmek bir sanattır. Hı. Her babayiğit, sakalı bıyığı olan her babayiğit çorbayı içemez. Ya.
0: Asil abi sesin ne kadar asil ve güzel geldi ya.

0: Asil abi Reyhan'ı nerelerde kullanmamız gerektiğini, bir de diyor ki çorba içmek bıyıklı ve sakallı kişilerde bir sanattır diyor.
1: Bak. Sakalı ve bıyığı olan insanlar için çorba içmek bir sanattır.
0: Doğru söylüyor.
1: Her babayit, sakalı bıyığı olan her babayit çorbayı içemez.
0: Çok tatlı. Çok tatlısın. Bu arada Deniz de İngiltere'de bile bahçede yetiştirdiğim canım Reyhan'ım demiş. Reyhan'ının fotoğrafını göndermiş, kurban oldu. Ooo, kuzu kulağı geldi, Reyhan geldi, daha ne istersen geliyor. Başka ne istersin, hepsi bahçemde var diyor. Ya ne güzel bahçe. Of, üzüm yaprağı bile gönderdi ya. Vallahi. Marul bile var. Roka var efendim. Diyor ki o hanımefendiyi, çorba içmenin adabını anlatan hanımefendi, önce dilimizi daha net konuşabilmesi gerekir. Komünikasyon kuramayan görgü eğitmeni nasıl oluyor? Tey Allah ya demiş diyor.
2: Merhabalar İrfan abi.
0: Merhaba
2: canım. Radyoyu yeni açtım işten eve dönerken. Senin sesini duydum, Ajda Pekkan'ın sesini duydum. İki vites birden yükseldim abi. Şimdi bir şey takıldı kafama. Bu yapay zekanın şarkıları. Ya Ajda Pekkan'ın yılların birikimi var. Senin öyle tutmaz abi yerini ya.
0: Tutmaz.
2: Boşuna yapıyorlar bu yapay zeka şarkılarını falan filan.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Ajda Pekkan kaç yıldır bu ülkede sahnede? Düşünün, yapay zeka mı varmış? Yani o zamanların müzisyenlerinin zekasının nelere yettiğini, solistlerinin, şarkıcılarının, aktrislerinin, sahnede olan birçok şarkı söyleyen kişilerin akıllarının nelere yettiğini bir düşünün. Şimdiki insanların, şimdiki jenerasyonun nelere aklının yetmediği de yapay zekadan destek alıp mecburen öyle şarkı yapmak zorunda kaldığını bir düşünün. Bak, bunu daha başka türlü anlatamam yani ben sana bu, bunun ayrımını, bunun özellikle ayrımını yapan insanlara can kurban ya. Bu. Şimdikilerin maalesef aklı yetmediği için yapay zekaya... Bazı şeyleri yetmediği için yapay zekaya okutuyorlar efendim. Ama ne, bak Ajda Pekkan'ın hangi şarkısında yapay zeka varmış? Ne güzel ses, ne güzel armonik yapı, ne güzel aranjeler falan. Orada salata da çok güzel oluyordu. Evet, bizim diyor Elazığ'ın yöresel yemeklerinin vazgeçilmezidir Reyhan. Allah aşkına direkt aç ne olursun bunu, yayınlamanda yasak yoksa diyor. Niye yasak olsun? Ne bu? Açayım bakayım şu.
3: Yemek yemek bir sanattır Şaban Bey.
0: Ne bu?
4: Yok canım. O zaman ben büyük bir sanatçıyım. Aklıma estikçe yerim.
0: Evet.
3: Afiyet olsun. Ama her yemeğin ayrı bir yeniş şekli vardır. Değil mi efendim?
5: Evet efendim.
4: Evet efendim.
3: Örneğin çorba nasıl içilir?
4: Vallahi çorba... İşte böyle içilir.
3: Aa! Hayır. Lütfen kaşıkla.
0: Evet.
3: Olmaz. Höpürdetmeyin. Çok ayıp. Sessizce. İşte böyle alacaksınız yudumunuzu. Yavaş yavaş, kibarca. Değil mi efendim?
5: Evet efendim.
4: Evet efendim. Böyle bir saatte içersek çorba soğur ya.
3: Şaban abi, hocanın dediklerini dinlemezsen bir adım ilerleyemeyiz.
5: Değil mi efendim?
3: Evet efendim.
4: Evet.
0: Zamanında Türk sineması bile işlemiş bunu. Ama bu hanımefendi, ya biz böyle limonu mimonu böyle misafir eve geldiğinde şöngür dönek sıkıyoruz, misafirin gözüne fışkırtıyoruz yani bu... Hatırası kalması lazım yani o yüzden. Furkan da diyor ki yapay zeka ile alakalı, diyor ki abi bunu şey ola, Karadenizli gibi oku. Ne yapaymış? Ne yapaymışı? Ne yapaymış bu? Habur ne duruyor? Bunları bir açalım bakalım. Mehtap Hanım'ı bir açın Mehtap Hanım.
5: İrfan'cığım, şimdi neden böyle şeyler çoğaldı biliyor musun?
0: Çünkü çoğaldı kız?
5: Artık her alt kültür kendi daha da alt kültürünü çıkartmaya başladı.
0: Evet.
5: Çünkü artık günümüzde okumuş, kültürlü insanlar zengin değiller. Mesela Türkiye'de derece yapanlar, orada burada bilimsel çalışma yapan insanların hiçbir zengin değil ki. Yani mesela okumamış müteahhitler, okumamış kuyumcular, okumamış fabrikatörler dolu etrafımız. O yüzden bunlara da birileri bir şeyleri öğretmek zorunda kalıyor. O yüzden bu tarz değişik kültür olayları çıkmaya başladı.
0: Ya doğru. Abi diyor, biz İzmir'de diyor öyle mahallede oturuyoruz ki diyor, saksıda diyor bu reyhanı eksek diyor, bizi hemen alırlar diyor, operasyonla alırlar vallahi. Kimse reyhan bilmiyormuş ya vallahi bilmiyormuş. Ne reyhanmış arkadaş. Bakayım, yarın da diyor yemek nasıl yenilir onu anlatsın bu abla. 3 saat sürer herhalde diyor. Sen yayına gelmesen de olur. Abla anlatsın diyor ona. Evet. O çorbayı öyle içince 100 kişiden kaç kişi ne kadar kibar bir beyefendi der acaba? Ben onu merak ediyorum. Ya bir çorbayla morbayla kibarlığın alakası yok ya. Tabii ki de bir masanın adabı vardır. Ona uyarsın falan. Ne bileyim işte şeyi koyarsın, bu önlüğünü üstüne dökülmesin diye bilmem neler falan filan. Tatlı kaşığı ayrıdır, yemek kaşığı ayrıdır, çorba kaşığı ayrıdır falan filan. Diyor ki İrfan diyor, acıkmışsın sen belli, gel de didime diyor. Bir diyor balık yapalım seninle bir gün diyor, bugünün hatırına. Çek babam çek. Geliyorum birazdan. 0549 204 0104.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
1: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
9: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Anne!
14: Anne!
13: Anne!
14: Anne!
13: Anne!
15: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
16: Fakir Hausgeräte.
17: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
18: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
19: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
18: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
19: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
18: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
20: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
21: Ben QNB'ye geçiyorum.
22: Reklam.
23: Radyo D.
24: Öncelikli yayın.
25: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
26: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
27: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
28: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
29: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
30: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
31: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı telefona bakıp saate şaşıranlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Ya bugün ne güzel. İrfan bağımızda, bahçemizde reyhanlarımız var. İstediğin zaman gelip yiyebilirsin diyenler. Bodrum'a giderken böyle bir çuval götüreyim oradan o zaman ya. Benim Bodrum'un girişinde bir abim var. Mısır satıyor ama şey mısır değil. Tarla mısırı, böyle daha sert ve uzun sürede pişiyor. Düdüklüde falan pişirmek lazım. Dedim ki Bodrum dönüşü bayağı bir getireyim. Ben çünkü mısır çorbası hastasıyım. Bayılıyorum ya. Yani. Onu da anneannemden bize kalan bir miras gibidir bizde. Mısır çorbası. Hastayım yani. Yaz kış yemeden duramam. Hatta dibrize atıyoruz kışında, ayıklanmış halinde o mısırları. Sonra kışında onu mesela işte çorbasını yapabiliyoruz. O mesela öyledir. Bir gün giderken uğradım İstanbul'a dönüşte. Arabanın içini mısır doldurdu. Ya yolda solucan mı çıkıyor, böcek mi çıkıyor o mısırlardan? Neler neler. Atamıyorum da. Mira diyor ki at bunları, bak böcek çıkıyor içinden. Ya mısır atılır mı diyorum. Atmadım, onları getirdim. Sonra bir hafta arabayı temizlettim falan. Çünkü mısır biliyorsunuz böyle sulak bir yerde yetişmesi lazım. O çok su alıyor. E tabi su alınca da o içinde onun dışındaki şeyi, kabuğunu soyunca içinden neler çıkıyor onun ya. Evet. Bir de şeye bayılıyorum mesela, Muğla'da falan yazılar var mesela. Yaradandan başka sahibi yoktur. Sebil gibi incirler çekinmeden yiyin. Nefsin çekip de yemeden geçersen vebali senindir. Yiyiniz efendim yazıları. Böyle. Çok görüyorum bazı yerlerde mesela. Mandalina bahçesi. Yiyin yazmış. Yiyin gari yiyin diyor mesela. Hastasıyım öyle insanların da. Şimdi yavaştan hediyemizi vereceğiz efendim. Zeynepciğim ne yazmış?
1: Ya ama dada, şimdi analı kızlı da yapıyorum ama.
0: Analı kızlı.
1: Şimdi şu ablayı söyler misin? Ben onu yapana kadar doyarım zaten. İştahım kaçar.
0: Analı kızlı da güzeldir yani. Şimdi diyor ki hanımefendi, görgü kuralı önemli. Dada hüplete hüplete içeceksin ama o çorbayı diyor. Ya onun tadı da oradan çıkıyor bazen ya. Yani gerçekten böyle, yok tamam bir misafirlikte falan uyarsın da evinde rahat olacaksın ya. O yani o samimiyet başka bir şey ya. Bakayım şöyle bir dadacım ne yazmış burada, şunu da açmamışsın bir, ne diyor ki bu? Ne diyorsun, burada çıkmamış ki bebişim ya. Şu an trafikte Gebze'de seni dinliyoruz diyor. Selam olsun. Emel hocam burada. Mustafa Bey hoş geldiniz efendim, merhabalar.
2: İrfan'cığım hayırlı akşamlar kardeşim.
0: İyi akşamlar.
2: Nasılsın,
0: abi?
2: Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkürler abi, siz?
2: Şimdi kültür eğitim diyoruz da. Şu anda eğitimli olan birçok görgüsüz de var.
0: Evet.
2: Eğitimsiz olan birçok görgülü de var.
0: Evet.
2: İlkokul mezunu birçok fabrikatör var. Yanına gitsen, kim giderse gitsin yanına, hemen önünü yıkar. Beyefendi hoş geldiniz diye. Veya hanımefendi hoş geldiniz diye. Ama okumuş adamın yanına gidiyorsun. Ayak ayak üstüne atmış. Ha buyurun hoş geldiniz diyor. Yani. Biz bunlar canlı canlı yaşıyoruz.
0: Değil mi, bak işte.
2: Bu şekilde okuyup da kültürsüz olmaktansa okumamış kültürlü olmayı ben tercih ederim.
3: 3-4 tamam.
0: Eyvallah.
3: Ne daha o? Da katılanamam.
0: Ne o?
3: İrfan abi ne olacak böyle, bizim halimiz aman.
0: Özde, İrfan benim en kıymetli eşyam, servisteki ön koltuğum. Hem rahat hem tüm yol manzaralı, şoför Niyazi abiyle de yollar da çok keyifli demiş. Eyvallah canım benim. Neymiş?
4: Merhaba.
0: Merhaba.
4: Günaydın. Hayırlı işler. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bayramlar. Canım benim nasılsın? Adana'dan sevgiler. Ben Keşir biliyorsun.
0: Sevgiler
4: yanında
0: Keşir.
4: Yanında bir misafirim var. İnşallah bu mesajımı yayınlarsın.
0: Evet.
4: Ona seni tanıttım. Bundan sonra o da seni dinleyecek. Adı Fatma. Fatmacığım
5: Söylemek istediğim bir şey var mı?
6: Merhabalar.
5: Bu kadarcık.
6: Evet. Bu kadar. Bu kadar.
5: Dünyanın en şeker DJ'ine. DJ'im bu kadar.
6: Çok tatlısınız.
5: Duydunuz mu? Seviyoruz seni. Severek izliyoruz, izlettiriyoruz.
0: Seviyorsunuz. Canımsınız. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür. Bu arada az önceki Melih Bey'in jolisi jöle. Onu anladık.
7: En büyük hatırası ne biliyor musun? Babamın cebindeki son parayla bana aldığı monto. Yani o zor dönemde, o zor şartlarda
0: ya Derya'cığım,
7: benim sıcak kalabilmem için harcadığı son paraydı. Kıyamam ki.
0: Değil mi ya? En sevdiğim motorunu gönderen çok kişi varmış bugün. Selam olsun. En sevdiğim eşya her şeyim. Çünkü hepsini ben çalışarak aldım diyor Candan. Ayrıca aldığım hiçbir şeyi saklamam. Hemen de kullanırım İrfan'ımı. Değil mi? Kullan kız. Vallahi. Şimdi efendim bana şöyle bir mesaj atacaksınız. Dur bir de Merve Hanım'ı açalım şöyle bir.
8: Günaydın.
0: İyi akşamlar.
8: İrfan gördün mü? Az önce bir abimiz de sana bu saatte günaydın, hayırlı bayramlar falan diye geldi. Çünkü o da bir Z'li.
0: Günaydın efendim memleketimizin insanlarına. Günaydın. Görüyorsunuz bu programda her şey var yani.
9: Arada makara var.
0: Makara var.
9: Ağlama var.
0: Ağlama var.
9: Gülme var.
0: Gülme var.
9: Usma var.
0: Her şey var. Evet. Şimdi ben reklama doğru gideceğim. Bana iki tane Lost marka güneş gözlüğümüz var. Programın başında da söylediğim gibi anneler gününe özel hediye edeceğiz. Bunu dün de yapmıştık. Bir hamile annemiz, yeni doğum yapmış bir annemiz varsa birini ona armağan edeceğim. Bir de bugün aramızda en kıdemlilerden mesela Oya ablanın mesajını göremiyorum. Oya abla nerede? Bir arayabilir misiniz arkadaşlar? İyi mi bir onu öğrenmem lazım valla. İçim içimi yer. Oya ablar iyi mi? Bugün ilk defa uzun bir aradan sonra mesajını göremedik Oya Hanım'ın. Denemek yok, hiç olmadı kitabımda. Alo merhabalar.
10: Efendim.
0: Canım Oya ablacığım sen iyi misin? Sayın Oya Altın Çapa duyuyor
10: Ay
0: mu beni?
10: Canım. Ne yapayım?
0: Duyuyor musun beni?
10: Nereye basayım?
0: Ne? Basma. Bir yere basma dur. Oya abla duyuyor musun beni?
10: Duyuyorum İrfancığım.
0: İyi misin? İyi misin?
10: Duyuyorum.
0: Tamam duyuyorsun. İrfancığım. Tamam. Duyman da sıkıntı yok onu anladım ama ben bugün bir tane bile mesajını görmediğim için kendimi şey hissettim böyle mesela Oya Hanım, Günay Hanım, Günay ablam bunların mesajı olmayınca olmuyor yani. İyisin değil mi?
10: Çok iyiyim canım. Uykusuzum, 4 gibi uyandım. Onu telafi etmek durumunda kaldım.
0: Ah canım.
10: Ben seni çok seviyorum.
0: Biliyorum. Canım. Kız ne oldu Allah dün? Hıdrellez'de ateşten atladım falan yoruldum. Bu yüzden mi geç uyandın?
10: Neydi o yaprak?
0: Defne
10: yaprak dolması. Defne yaprağına da yazı yazdım.
0: Evet.
10: Yaprak dolması da yaptım.
0: Evet. Kız helal ol. O yüzden gece yorgundun, yeni uyanıyorsun yani. Geç uyandın.
10: Ay yani şu 2 saattir dinleniyorum.
0: Ah siesta yapmışsın böyle. Güzel olmuş.
10: İşte.
0: Siesta yapmışsın. Canım ah canım benim. Datça dava ay, nasıl? Güzel. Oya Altın Çapa.
10: Çok güzel, çok
0: oh.
10: güzel.
0: Oh öpüyorum.
10: Harika.
0: Tamam öpüyorum ay. Sizi. Enişteme selam
10: ben
0: olsun.
10: Ben de sağ ol.
0: Tamam mı?
10: Eşim uyandırdı beni. Tam dedi İrfancı'ya veriyor
0: dedi. Tamamdır öpüldün. Bay bay görüşürüz. Bay bay canım
10: güle
0: benim.
10: Güle
0: güle anneciğim. Güle güle anneciğim canım benim.
10: Seni çok seviyorum.
0: Oy ölürüm.
10: Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet ol. Bay bay. Bay bay.

0: Efendim reklamlar, reklamların ardından sevgili canımız dinleyicilerimiz, değillerimiz, iki tane dinleyicim yeni doğum yapmış olabilir, hamile olabilir sevgili dinleyenler. İki annemize Lost marka güneş gözlüğü hediye edelim. Tamam mı?
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.91'lik yükselişle 14.917 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.22, euro 53.16'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.837, çeyrek altın 11.594 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atason gözünde, gözler üstünde.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
10: Sana yakışanı tak. Arabanı arabamla takoman. Değerinde cim sat.
11: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo D.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Bugün yine harikaydınız canımız dinleyicilerimiz. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Şimdi telefonlarımızı açacağım size. İki tane annemize güneş gözlüğümüzü hediye edeceğim.

0: yanarım. Ya bir dünya kurmuşuz işte. Herkesin bir dünyası var. Her insan ayrı bir dünya zaten. Allah. Ben de sizle bir dünya kurdum ya. Bakar mısın? Eşimden dostumdan daha çok sizinle birlikteyim ben ha. Vallahi.
1: Senli yıllara yanarım, senli yıllara.
0: Bazen işimiz bizim hayatımız oluyor işte. Şimdi Özge Hanım mesaj almış. Yok, Ezgi Gergin. Diyor ki ikizlerimizin şansına Aslan ve Ateş. Hemen arayalım efendim ikizlerinin şansına.
1: Yarınımdan umutluyum.
0: Şu güzel aileyi bir arayalım.
1: Dağlarına kendimle kavgalar. Yok yok böyle daha.
0: Alo, Özge Hanım'la mı görüşüyorum?
2: Evet, buyurun benim.
0: Ezgi mi Özge mi?
2: Özge.
0: Ha, Özge, tamam. Burada Ezgi Gergin yazılmış da.
2: Özge, Özge.
0: Tamam, sen yanlış yazmışsın o zaman buraya.
2: Olabilir.
0: Özge, selamlar, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Şimdi yayını kapatacağım. Ne kadar oldu ikizler doğalı?
2: 6 aylık oldular.
0: 6 aylık mı? Ay maşallah.
2: Evet.
0: Fotoğrafını da yollamışsın, görüyorum şu an.
2: Evet.
0: Bunlar
2: Tane de kızım var. 13 yaşında.
0: Ay maşallah. Ay verirsin o zaman, kız baksın bunlara ya. Aman.
2: Sorma.
0: Vallahi billahi. Hangi şehirdesiniz Özgeciğim?
2: Manisa Salihli.
0: Manisa Salihli'desiniz.
2: Evet.
0: Manisa, ne güzel yerdir Manisa'da.
2: Evet, şu an güzel, evet.
0: Evet, aman deprem meprem bir şey olmasın. Evet,
2: doğru.
0: Bakayım şöyle bir Ateş ve Aslan adı konulmuş bebişlerimize. Evet. Ay canım benim, Allah sağlıklı saatle büyütmeyi nasip etsin. O zaman farz et ki Aslan'la Ateş sana anneler günü hediyesi aldı. Bir güneş gözlü Lost marka bizden sana gelsin. Tamam mı?
2: Teşekkürler. Çok
0: tamam.
2: Sağ olun.
0: Pekala. Bizim için öpün o bebişleri Özgeciğim.
2: Tamamdır.
0: Tamam mı? Sağlıcakla kal. Bay bay.
2: Çok sağ olun.
0: Görüşürüz. Sağ ol canım. Bay bay.
1: Allah Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek? Allah Allah Allah Allah, bu nasıl?
0: Efendim, diğer dinleyicimiz kim?
1: Allah Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek? Allah Allah.
0: Neymiş?
3: İyi akşamlar İrfan.
0: Canım.
3: Akşam dönüş yolunda seni dinliyoruz. En çok sevdiğim eşyam gözlüğüm. Dünyayı onsuz göremiyorum çünkü. Ama eğer en çok sevdiğimi, en çok sevdiğimi soruyorsan, o da çocuklarım.
0: Ya canım.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar canım. İrfancığım, ya bir fotoğraf gelmiş. Ne bu, analı kızlı mı? Birinin canı mı çekti gitti analı kızlı içmeye ya? Vay. Kim, Arzu Hanım galiba fotoğrafını göndermiş. İrfancığım, hüpürdetelim mi? Ne yapalım bunu? Ya sadece hüpürdetme onu, löngürdet onu mide ya. Löngürdet.
1: Görünce aşık oldum, eyledi deli. Gülünce gözlerim.
0: Ah Zafer'im, İzmir'den Zafer diyor ki abi müsaaden olursa senin seçeceğin 10 annemize hiçbir menfaat gözetmeden kıyafet hediye gönderebilirim. Kutsal annelerimiz için demiş. Zafer, bunu bana Instagram'dan yaz da Fatih Bey ile konuşayım, yarın bir bakalım ona. Olur mu?
4: İrfan abinin canı mısır çekmiş. Ben ölüm.
0: Ne yapacaksın Zafer? Mısır mı yollayacaksın ya? Bu nasıl sevmek Zafer? Ya bir mesaj var. Özel anneler olur mu? Özel evladı olan anneyim, gözlüğe çok ihtiyacım var diye. Nasıl olmaz ya? Bugün zaten hani ihtiyacı olana yarın da vereceğiz hediye. Ondan sonra cuma da vereceğiz. Şu annemizi arar mısın? Esra Hanım mı adı? Ara. Özel annelere olur mu diyor. Nasıl olur? Size özel olur aslında. Esra Hanım, hadi açın ne olur. Ha, açtı. Esra Berkmen'le mi görüşüyoruz?
5: Doğru, benim.
0: Esra Hanım merhabalar.
5: Merhaba.
0: Ya özel annelere olur mu demişsiniz. Asıl özel olarak size olur ya. Nasıl olmaz?
5: Teşekkür ederim.
0: Canım Esra Hanımcığım. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz?
5: Şu an İstanbul Fatih'te yaşıyoruz.
0: Fatih'te yaşıyorsunuz.
5: Özel bir oğlumuz var. Çok minik doğdu. 840 gram.
0: Aa.
5: Var ama şu an bayağı büyüdü.
0: Vallahi yine iyi doğmuş. Geçen bir arkadaşımızın 740 gramdı. Ama sağlıklı da ilerliyor, gidiyor. Bir müzisyen arkadaşımın evladı. Şu an neydi? Kaç yaşında?
5: Şu an büyüdü, delikanlı oluyor. 15 yaşında.
0: Oo, maşallah büyümüş. Gerçekten büyümüş. Canım
5: ama
0: benim.
5: Zorluklarla tabii bayağı bir.
0: Değil
5: hala
0: mi?
5: Da zorluklar sürüyor. Ha.
0: Ya tabii kolay
5: ama
0: değil.
5: Ama değiyor evlat için her şeye.
0: Ya onu öpmesi, koklaması zaten her şey bedel oluyor, onu öpmesi böyle.
5: Aynen.
0: Ya Esra Hanımcığım.
5: Böyle bir çocukları olan annelerin, normal aileler böyle şikayet ediyor ya, çok basit geliyor, hiç şikayet etmesinler.
0: Değil mi normal yani.
5: Böyle özel çocuklar
0: ya
5: çok
0: işte, bak.
5: Hem kıymetli hem zor.
0: Değil mi? Yani zorluğu yaşamadıkları için insanlar normal sağlıklı çocuğu için bile ay ne zor çocuğum falan filan. Halbuki çok ders niteliğinde bir şey söylüyorsunuz Esra Hanım bize. Ders niteliğinde.
5: Yani öyle ama inşallah sonu güzel olur.
0: Ah canım benim. Esra Hanım, ne zamandan beri dinliyorsunuz radyomuzu?
5: Ben epeydir dinliyorum yani. Belki 20 senem var, 15 senem 20... var.
0: Oo maşallah, tam değerlisiniz siz ya.
5: Ben radyo daha çok seviyorum. Değil televizyondan mi? Çok hoşlanmıyorum da.
0: Radyo daha samimi. Yani canlı canlı
5: işte. Bir de radyocu
0: işte.
5: Olmak istiyordum hep ama olamadım.
0: Öyle mi, hayaliniz miydi?
5: Öyleydi ama nasipim.
0: Ah canım. Gelin bir gün burada bir yayın yapalım sizinle. Vallahi o hayalinizi gerçekleştirelim.
5: İnşallah, neden olmasın.
0: Vallahi. Pekala. Esra ablacığım, anneler günün kutlu olsun.
5: Çok teşekkür
0: Farz
5: ederim.
0: Farz et, evladın sana bir hediye aldı.
5: Aynen öyle oldu.
0: Vallahi
5: sizden
0: öyle
5: de bana, ondan da bana.
0: Ya canım
5: çok
0: benim.
5: Çok kıymetli oldu gerçekten.
0: Evladınızı öpün, sizi de ellerinizden
5: çok
0: öpüyorum.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Sağlıcakla kalın. Bekleyin. Anneler gününüz kutlu olsun. En
5: teşekkür
0: vefakar,
5: ederim.
0: En çalışkan annesiniz ya.
5: Sağ olun, ya, eksik olmayın.
0: Siz de efendim, eksik olmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.
5: Teşekkür ederim. Siz de.

0: rüzgarlara bırak. Ben kabare programımızda bunu çalmadan bir günümü geçirmiyorum. Sibelcan duy. Söz verdim Sibelcan'a, biliyorsunuz havalimanında karşılaştım bir gün. Dedim her gün bir tane Sibelcan çalacağımı dedim ama radyoda unutuyorum ama her sahnemde varsın. Her sahnemde.
1: Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün.
0: Böyle mutlu oluyorum, ihtiyaç sahibi olanlara gidiyor. Bak diğer dinleyicilerimiz de yazmış. Hediyeler böyle dağıtılmalı. İhtiyaç sahiplerine gitsin yani.
1: Bence aşkım kendi.

0: Burada WhatsApp'ta görüyorum mesela, gözünde güneş gözlüğü, diyor ki bana ver gözlüğü. Olacak mı? İhtiyaç sahiplerine gitmiş oldu ya. Güzel oldu. Ne güzel programdı. Valla sayenizde hem eğlendik, dünyadan, Türkiye'den haberdar olduk. Canımız dinleyicilerimiz, artık radyo makinesini dinlendirmeye alıyoruz. Isındı. Motoru ısındı, motoru ısındı. Valla. Şimdi röportajımızı burada bölüyoruz. Sevdacığım duş.
1: Sevda, çenen tut olsun.
0: Senin de.
1: Ama röportajımı bölüyorsun.
0: Evet, bölüyoruz ya, devam. Artık röportajımızı bölüyoruz, burada kapatıyoruz. Yarın saat 17'de burada olacağım. Ben de gideyim dinleneyim. Dün gece sahne yaptım sabaha kadar çocuklarla ya. İrfan Boşluk Aslan Han, Instagram'dan takipleşelim. Mesajlaşalım. Candan bile sizi sevmeyen ölsün. Bu arada Arzu Hanım diyor ki bamya çorbasıymış o. Analı kızlı değilmiş. Candan bile
2: seni sevmeyen ölsün. Artıyorsun, ben de görme engelliyim ve Esra Hanım gibi annelerimizin ellerinden öpüyorum. O kadar kıymetliler ki onlar, onların verdiği emekler. Tabii ki her anne çok değerli, her anne çocuğuna emek veriyor ama engelli çocuğu olan annelerin çabaları başka.
0: Değil mi yani?
2: Hepsini selamlıyorum. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Canım.
2: Esra Hanım da onlardan biri.
0: Eyvallah canım benim, çok teşekkürler. Her şey olan gerçek sensin. Radyo D'ye çok teşekkürler. Çok mutlu oldum dedim. Mesaj atmış Esra Hanımcığım.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Philips Lumea 9900 serisi IPL epilasyon cihazı 21.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D'de şimdi sıra benim şarkımda.

0: Radyo D'den dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Rundig hava üflemeli saç düzleştirici 5099 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
5: Bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
7: Bu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Nefesini harcadık ölele.
1: Merhaba, ben Aydilge. En iyi şarkılarımla

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol. Bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Harika gözüküyorsunuz her biriniz. Gerçekten heyecanlandım şu anda. Gerçekten heyecanlandım. Hemen bir şarkıyla beni yumuşat Tamer.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara, tozlu fotoğraflara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum.

0: çok seviyorum.
1: Ben de seni.
2: Bir akustik daha. Ne dersin? Çok iyi gitmez mi?
3: Radyo de sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe

0: Sa mine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç.
1: Radyoda sahne.

gerçek.

biliyorum her yeni gün. Hayat yeniler kendini. Biliyorum kırılan dallar uzanır bir gün gökyüzüne. Biliyorum her gecenin umududur yıldızlar. Bir kalp sarılınca

Sen unut beni. Sen unut beni. Unut beni. Düşüyorum hayatın ellerinden. Unut beni. Unut beni.

Gözlerimde nisan yağmuru, düşüyor yere. Tutma, tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.